0: işte çok başım ağrıyor da tahammül edemiyorum da bilmem ne de hastalığını tasvir eder. Yani hastalığının sıkıntılarını gelene laf olsun diye anlatır. İşte o uykusuzluklar, o ağrılar, o sızılar, onlardan şikayetler neticede onları vereni şikayet gibi oluyor. Yoksa hiçbir kimse, aklı başında bir kimse kalkıp da doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretleri'nin kullarına şikayet etmez. Bu hastalığı Allah bana verdi, bu da olur mu demez yani. Hiç denilmiş, görülmüş, duyulmuş bir şey değildir. Deli olur yani. Ancak onu söyleyen. Demek ki fazla şikayet etmeyecek. Ketum olacak biraz. İyi olur inşallah. Ne yapalım, hastalıktır. Allah sabır versin filan gibi. Fazla şey yapmayacak böyle. Dilini tutacak. Öyle yaparsa ne olur? Öyle şikayet etmezse, sabırla şeyle durursa, sağlam durursa, yani yere sağlam basarsa ayağını, şikayet yoluna gitmezse, ben onu bu hastalıktan kurtarırım. Atlaktuhu min esari, herhalde kelime harekelenmemiş burada. Ben onu o hastalığından kurtarırım. Sonunda tabii hepsi imtihan. Yani bu dünya hayatında hangi ne şey baki kalıyor? Hepsi gelip geçiyor. İran şiirinde güzel bir kıssa vardır. Çok şiddetli ayaz olmuş da kışın. Fakirin birisi titriyor tabii. Ne yapsın? Gezmiş dolaşmış titriye titriye. Bakmış orada bir hamam var. Hamamın ateş yakılan kısmına külhan derler ya. O odunların atılıp yakıldığı ocak kısmına hamamın. Gitmiş küllerin arasında uzanmış yatmış. Orası sıcak. Duman var, ateş var, şey var. O şiddetli soğuk yok. Karının soğuğundan paçayı kurtarmış orada, geceyi geçirmiş. Sabah olmuş, dışarı çıkmış, bir de bakmış ki ışıkta karşıda güzel bir saray var. Sarayın da balkonunda samur kürklere sarılmış. Oh, böyle birisi safalı safalı duruyor, etrafa bakınıyor kürklerin içinde. O zaman demiş ki, şebi tennur güzeşti, şebi samur güzeşti. Samurlu gecede geçti, tandırlı gecede geçti. Küllerin arasında da geçti, kürklerin arasında da geçti. Sabah oldu, bitti. Bu dünya hayatı işte öyle olacak. Yani zengin de fakir de aynı toprağa girecek. Herkes bir miktar yaşayacak, geçecek yani, geçici bir hayat. İmtihan, hastalık da geçer. Hastalık da geçer ama şikayet etmeden geçerse bak ne oluyor. Ben onu o hastalıktan kurtarırım. Sümme ebdeltu lahmen hayran min lahmihi. Evvelki etinden daha güzel bir et veririm ona. Hastalıkta süzüldüğü etleri zayıfladı, bir deri bir kemik kaldı. Eski etinden daha güzel bir et veririm. Ve demen hayran min demihi. Eski kanından daha hayırlı bir kan veririm. Sümme yestenifül amele. Sonra da amel defterini yeniden başlatırım. İşe yeniden başlar. Amel defterine yeniden başlamak iyi mi kötü mü? İyi. Günahların hepsini siliyor Allah-u Teala Hazretleri. Günahların hepsini siliyor. Tertemiz. Hadi defterin temiz oldu. Buraya güzel şeyler yazdır. Bir daha kötü şeyler yazdırma. Al pırıl pırıl tertemiz bir defter değil. Amele yeniden başlattırıyor. İşte bu da gösteriyor ki bir kul, Allah ona bir hastalık verir de sabırla davranırsa, sabrettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun günahlarını siliyor demek ki. Günahları silmenin yollarından birisi de kulu hasta edip o hastalığa sabrından sonra günahlarını affetmesi. Hastalığı kendisi veriyor. Ondan sonra da iyi olunca hepsi affoluyor. Günahları affoluyor. Allah ile dost olursan, Allah yolunda yürürsen hepsini anlarsın. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden perdeyi kaldırsın.
1: Bi hürmeti esrar suretin Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

ömürde bir kere midir diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur diye cevap verdi.

biraz tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hicül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu nazim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı

0: yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de, bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanların

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemayyen fil kiru hubzel hadisi ve zehre.

tabii ve fıtta. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم

0: Sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu ekber wa la havle wa la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım, beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaü Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،

0: Azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Allah,
1: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
3: Akra, sağduyunun sesi.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı haç ve umredir.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder.

Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde, gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç işi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insan hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyebilecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Taht-ı revan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Taht-ı revanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman.

0: ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

يا أولي الألباب. صدق الله. عزيز ومحترم قدسلم sizlere bugün yine biraz hac farizasından bahsetmek isteyeceğim. Malum insanların hayatında devirleri muhteliftir. Zenginlik, fakirlik birbirini daima kovalar. Sıhhat, afiyet de böyle. Varlık ve yokluk da böyledir. Bir insana Cenab-ı Hak sağlık, afiyet verir ve bir de dünya nimetlerini kendisine mazhar kıldığı vakitte ona farz, hac farzı tahakkuk eder. Faraiz-i hacdan. Eğer o mümin, o zengin olduğu sene, hacca gidebilme imkanını bulduğu sene gider de takdir-i ilahi yolda kendisini ecel yakalar. Mekke'ye gidemeden, hacı olamadan bir yerde ruhunu teslim ederse Mevlasına, o zat ebedi bir hacıdır. Ebedi hacıdır. Her sene onun defterine hac sevabı yazılır ve hacılık farzını ifa etmiş diye kayıtlanır. Onun için artık bu hacı olamadı, hacı yerine gidemedi, buna bir bedel çıkaralım demek lazım gelmez. Bedel istemez artık. Bu hacıdır. Ama şuna dikkat edin. Ama bu sene giremedi. Zengin oldu da bu sene hacca giremedi. Ömrüydü çünkü hacılık. Daha ileriki senelerde şu işlerimi bitireyim de öyle gideyim diye gitti. Bir sene yine çıktı gitti hacıya. Yolda yine eceli yakaladı kendisini. Gidemedi. Hacı olamadı. Bu hacıya, bu da öldü ama hacı olamadan, bu hacıya bedel çıkarmak vaciptir. Hacı olamadı bu çünkü. Evvelki hacı oldu. Bu olamadı. Sebebi teahhiri. Haccı teahhir ettiğinden dolayı ecel kendisini nerede yakaladıysa hac vazifesini yapamadan dünyadan çekildi gitti. Binaenaleyh o borçlu olarak kaldı. Hac borcu üzerinde kaldı. Binaenaleyh gerek kendisinin vasiyet etmesi veya varislerinin onun için bir hac farizasını yapmak üzere bir bedel çıkarması üzerlerine borç. Bu bir meseleyi diniyedir. Haccın fadailini söylemeye gücümüz yetmez. Ve bitmez yani. Biz de bitiremeyiz. Yalnız bu kadar cini söyleyeyim ki sizden hem rica tarikiyle hem kardeşlerimizden, bütün kardeşlerimizden rica tarikiyle. Burası bir nur menbaıdır. Burası bir nur kaynağıdır. Bu nur kaynağının olduğu yerden alınan nurlar sayesinde memleketini denir Müslümanlar, memleketlerine oradan aldıkları nurları yaymakla mükelleftirler. Binaenaleyh oraya bir, iki, üç, beş ömür boyunca gitmek insana borç. Çünkü bizim imamımız var ya, mezhep sahibimiz, adı da İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O 53 veya 55 defa diyorlar gitmiş. Ona sorsak ki niçin ya imam bu kadar sen çok gittin oraya ki o zaman ya yayan gidecek ya hayvanlarla gidecek. Zor gidiş. Sen niçin böyle her sene bu kadar yorgunluğu çekiyordun da gidiyordun desek acaba bize ne der? Bunu düşünmemizi tavsiye ederim sizlere. Bir de Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten gelirken Kabe de onunla beraber gelmiştir. Kabe cennetten Adem Aleyhisselam'la beraber gelmiştir. Adem Aleyhisselam malum Serendip Adası'nda ikamet ediyordu. Ki Pakistan yahut Hindistan ulusları içerisinde bugün. Buradan her sene 1000 defa hacca gelmiştir. Adem Aleyhisselam yayan olaraktan, bugün hiçbir vasıtası yok. Yayan olaraktan bulunduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar 1000 defa hac etmiştir. Rica eder. Hacılık hakkında öyle münasebetsiz söylemeklerden Allah'tan korkmalı ve sakınmalıdır. Bak biz günde 5 defa Allah-u Teala'nın divanına geliyoruz demezler mi? Yeter bir kere yahu. Neden 5 defa gidiyorsunuz? Bak işler dolu. Bu işler dururken sen nereye 5 defa işi bırakıp da gidiyorsun buraya? Denir mi bu laf? Denmez. Bu laf nasıl denilmezse Hacı Efendi'ye de niçin gidiyorsun lafını dememeye insan teeddüp etmelidir. Bir. İkincisi, hac yalnız bu Beytullah'ın ziyaretiyle değildir. Aynı zamanda bu Beytullah'ı ziyaret, Arafat'ta tavaf, Arafat'ta duruş, tavaflar bunlar ayrı nimetler. Bir nimet uzma daha vardır ki bir insan hac ettikten sonra mutlaka dinimizin ve bütün kainatın ve bütün mevcudatın varlıkların sebebi olan bütün varlıkların sebebi olan Peygamber-i Ahir Zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir de ziyareti vaciptir. Haccını yapar. Eğer Resulullah'ın ziyaretini

0: yapmadan dener de fakat cefani diyor Resulullah. Bana cefa etmiş olur o. Niçin? Onun haccının da diğer bütün nimetlerinde varlığına sebep benim. O adam nasıl adamdır ki hakkın divanına gelmiş de oradan benim divanıma kadar, huzuruma kadar gelemeden dönmüş gitmiş. Şu veya bu işinden dolayı. O bana cefa etmiş olur. Beni rahatsız etmiş olur. Beni üzmüş olur. Her kim gelir de beni de ziyaret ederse benim şefaatim de ona vacip olur diyor. Gelir beni ziyaret ederse benim de şefaatim üzerime vacip olur. Bu şefaati peygamberinden dolayıdır ki oraya etraf-ı bilad-ı İslamiye'den koşan Müslümanların haddi yoktur. Allah bu şerefe bizleri de nail etsin ki onun huzurunda bir an durabilmek, zevkine ulaşmak ne demek olduğunu anlayabilecek bir gönüllü de bize Cenab-ı Hak ihsan etsin. Onun içindir ki biz şimdi Kabe-i Muazzama'ya vardığımız vakitte bize bir dua öğretmişlerdir. Kabe'yi görür görmez o duayı okuruz. Onu size teberrüken söyleyeyim. Kabe'yi biliyoruz. Kabe göründü gözümüze. E'ûcu bi Rabbil Beyt. Ey beytin sahibi, sana sığınırım ben. Ey beytin sahibi, beyte değil, beytin sahibi Allah, sana sığınırım ben. Neden kulum? Minel küfri, sana sığınırım ben. Küfür ne demek? Küfürden sana sığınırım. Bir. İkincisi, e'ûcu bike min azabil kabr. Sana da yine sığınırım ya Rabbi, o kabrin azabından. Bu hayatı bize verdin. Bir günde elbette alacaksın bu hayatı bizden. Bu hayatı bizden aldıktan sonra bizim hayatımızda yaptığımız kusurlardan ve kabahatlerden dolayı bu kabirde bize azap etmekten de sana sığınırım ya Rabbi. Bu kabirde bize azabı tattırma ve gösterme demek. Onun için geçenki hutbada kardeşimiz duadan bahsetti de dua çok lazım. Her mümin-i muvahhide çok lazım. Onun için biz beş vakitte namaza gelir, namaz duadan ibaret. Bütün okuduğumuz ayet ilahiyelerde, yaptığımız ibadetlerde burada dua ediyoruz Cenab-ı Hakk'a. Bir kere elham okuyoruz. Elhamda sırat-ı müstakim denen doğru yolu Allah'tan istiyoruz. Dua demidir bu. Doğru yolu istiyoruz Hazreti Allah'tan ve dalalete düşmüş Yahud ve Nesara'nın yoluna düşmemeyi istiyoruz. Onlardan olmamızı istiyoruz. İşte bu dua yetmez mi insana? Sadece uzmadır. Diğer ayetlerdeki dualar da başka. Onun için ya Rabbi ben sana sığınırım. Neden? Küfürden. Ha, ikincisi minel küfrü vel fakrı. Bunu unuttum. Küfürden sonra fakirlikten de sana sığınırım diyor. İkinci duamız küfrün arkasından fakirliği söylüyor. Onun için oradaki duamızın birincisi küfürden, ikincisi de fakirlikten Allah'a sığınmak oluyor. Çok mühimdir bu dua. Öyleyse bize ne düşüyor? Bu fakirlikten kurtulmanın çaresini aramak lazım. Burada ders çok genişler. Bu geniş dersi içtimaici olan kardeşlerimize terk ederim. Çünkü bunları uzatmak vazifemizin haricindedir. Bunları onlar izah etsinler. Fakat ben size kısacığını söyleyeyim ki bugünkü içtimai hayatta dünya nizamına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Bak şu güneşin dönüşü, bu dünya o güneşin dönüşüne yahut o güneş bu dünyaya ayak uyduruyor. Nasıl? Dakikası dakikası. Eğer bu ayak uydurma olmasa bu hayat bu. Olmaz üzerimizde. Gecesi de öyle, gündüzü de öyle. Bir ayak uydurulmuştur, nizam alem öyle gidiyor. Binaenaleyh bugün insan, yaşayan insanlar da zamanın insanlarına ayak uydurmak mecburiyetindedir. Onun için birinci dua, ya e'ûzü bi Rabbil Beyt minel kırk belsak. Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Fakirliğin hududu yok, çok geniş. Her çeşitte. Bilgide fakirlik, parada fakirlik, sıhhatta fakirlik, dünya görüşünü fakirlik, ahiret görüşündeki fakirlik, çeşit çeşit fakirlik. Bunların hepsinden kurtulmanın çaresini arayıp bundan kurtulmanın lüzumunu bize bu duamız beyan ediyor. Arkadaşlar da daha uzun. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldik. Buraya bir Arabi köle adamı. Bir çöl adamı, Arabi denilen, gelmiş Resulullah'ın huzuruna durmuş. Şöyle bir mesle okuyor Resulullah'ın huzuruna. Ya hayra men dühnet bil kâ-i azamuhu fetâbe min tîbihinnel kâ-u vel ekeb. Mestil fidâ-u li kabrin ente sâkinuhu. فطاد من صيبهن القاء والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرب demiş. Bu çok geniş bir manaları izah eden, içeriden gelen bir yanıklığını Resulullah'a karşı arz ediyor bu Arabi. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha gelmiş kardeşim. Resulullah dünyadan ahirete intikal etmişler. Gelmiş kabri saadetlerin başına bir parça toprağından almış diye şöyle bir koklamış. Bu koklayışla diyor ki ne olur insanlar şu Resulullah'ın kokusunu bir koksalar acaba başka bir koku kokmak isterler mi? Tetâde min tıybihinnel kâhu vel ekeme diyerek Arabi de o kokunun kainatı doldurduğundan bahsediyor. O Resulullah'ın kokusu kainatın bütün arazisini miske buladığını. Fakat o kokuyu kokacak bizde o burun olmadığından dolayı oraya da gidiyoruz huzur saadetine yine o kokudan bir hissemiz olmadan deniyor. Allah o kokuyu kokacak burunlar da bize ihsan buyursun. Onun için der ki sahibi kitap sen oraya vardığın vakitte onun huzurunda durduğun vakitte körler gibi durma. Onu seni gören ve senin sözlerini duyan bir Resulullah'ın huzurunda olduğunu hatırından çıkar. Allah cümlemizi affetsin. Mağfiretin bize ihsan buyursun.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çiz etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar

0: Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek diyarlara gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran Reklam.

İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, insanlar hata edebilir, hatalarından dönmesi lazım. Bu dönmenin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir hadis-i şerifle Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in sevgili amcası Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Meselü hazihi şecereti meselül mümin zekşarra min haşiyetillahi azze ve celle vakat anhu zunubuhu ve bakiyet lehu senatuh buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Manayı münifi şöyle bu hadis-i şerifin: bu ağacın durumu mümine benzer. Demek ki bir böyle yaprakları dökülen bir ağaç gösterdi Peygamber Efendimiz o anda etrafında bulunan ashabına. Şu ağacın durumu mümine benzer. Mümin Allah korkusundan ürperdiği zaman, efendim, tüyleri ürperdiği zaman, efendim, aziz ve celil olan Allah'ın korkusundan, onun günahları bu ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür, günahı kalmaz üstünde. Ve bakiyet lehu hasenatuhu, günahları gider de defterinde sevapları kalır buyuruyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, demek ki gafur ve rahim olan, hatta erhamur rahimin sıfatını daha çok hatırlamamız lazım. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, kul kusur etti diye onu kahretmiyor. Hatasını anlarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'a karşı yaptığı suçu anlayıp da tevbeye dönerse, vazgeçmeye yönelirse, pişmanlık duyarsa, tüyleri ürperirse, efendim cildi efendim ürperirse, efendim tüyleri diken diken olursa, ne yaptım ben, niye yaptım, hay Allah derse, o zaman şu ağacın yaprakları sapır sapır takır takır yere sonbaharda döküldüğü gibi, efendim günahları dökülür böyle bir kişinin, geriye iyilikleri kalır buyuruyor. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatta hata etmeyen insan olmaz. Hata eder, suç işler, mahkemeye düşer, mahkum olur, hapse girer, ceza çeker, olsun. Yani insan insandır, hata ediyor, etmemesi lazım ama hata etmiş insanları kurtarmamız lazım. Suçluyu toplumdan itmememiz lazım. Hatalının hatasını anlayıp hatadan dönmesini sağlamalıyız. Hayata onu kazanmaya, topluma kazanmaya çalışmalıyız. Faydalı insan haline döndürmeye çalışmalıyız. İslam bunu yapıyor. Eğer bir insan pişmanlık duyarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'ın büyüklüğünü duyarsa, kendisine ona güzel kulluk yapması gerektiğini ve bunu yapmakta kusur olduğunu anlarsa, o zaman günahları dökülüyor. Allah affediyor. Efendim iyilikleri kalıyor. Demek ki tefekkür işte dediğimiz şey, tefekkür gibi ibadet olmaz. En kıymetli ibadetlerden birisi de düşünmek, tefekkür etmektir. İnsan demek ki düşünecek. Ben gençliğimi nasıl geçirdim? Mesela düşünüyorum ben, toplumumuzu inceliyorum, uzaktan inceliyorum, yakından inceliyorum. Biraz toplum ilimleriyle ilgili bir ilim adamı olduğum için, yani ruh halleriyle, toplum halleriyle, ahlak ile, din ile, iman ile, insanın maneviyatıyla ilgili, efendim, konularla ilgilenen bir uzman olarak toplumdaki insanların durumlarına bakıyorum. Yani suçlunun neden suç işlediğini, çok aykırı fikri söyleyenin niçin söylediğini anlamaya çalışıyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum ve hatasının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, insan hata yapabilir. Tamamen dine karşı olabilir, dindarlara kızabilir, efendim onlara elinden geldiğince her fırsatta kötülük yapmak isteyebilir. Ama şöyle düşündüğü zaman, dur bakalım bunlar ne diyor diye anlama çalıştığı zaman, işi mantığa döktüğü zaman, mantık güzel bir şey, akıl Allah'ın çok büyük bir nimeti, sorup soruşturduğu zaman, düşündüğü zaman gerçeği bulabilir. Hele hele iyi niyetle gerçeği arıyorsa, ya Rabbi ben gerçeği istiyorum, gerçek neyse bana onu buldur derse, Allah ona gerçeği bulduruyor. Yani nasıl bulduruyor? Adam mesela gayrimüslim, mesela Afrika'da bir kabilenin reisinin oğlu, gelmişler Avrupalılar ona, Hristiyanlık güzel diye anlatmışlar. Hristiyan yapmışlar, papaz okuluna almışlar. O da Hristiyanlık gerçek din diye Hristiyanlık için çalışmaya karar vermiş, hayatını bu işe vakfetmiş, papaz olmuş, papazlıkta yükselmiş, kabile reisinin oğlu olduğu için kavmi kabilesi kendisini seviyor, onlara Hristiyanlığı anlatmış vesaire. Fakat aşk ile, şevk ile, iyi niyetle Allah'a hizmet edeceğim diye yapıyor. Bu iyi niyetinden dolayı Allah ona 3 defa rüyasında Resulullah Efendimiz gösteriyor. Hatta kendisi hayret ediyor. Diyor ki yani ben bu adamı sevmiyorum. Niye bu benim rüyama giriyor? Niye rüyada çok sevimli? Niye ben ona böyle kalbim ona akıyor diye ısınıyor diye rüyadan sonra uyandığı zaman kendine kızıyor. Ama sonunda efendim işte İslam'ın gerçekliğinin olduğunu anlıyor. Müslüman oluyor. Bu neden? Niyeti iyi olduğu için. Yani insan iyi niyetle gerçeği bulmak isterse çok yanlış bir noktada olsa bile Allah ona doğru yolu gösterir. Onun için iyi niyetli olun, gerçeği bulmaya çalışın. Başka başka fikirlerde iseniz karşı tarafı da anlamaya çalışın. Efendim bilimsel düşünmeye alışın. Tarafkiri düşünmeye değil de yandaş olarak, yanlı olarak düşünmeye değil de bir taraf olarak gerçeği bulmak azmiyle, niyetiyle, temiz niyetle düşünmeye çalışın. O zaman Allah gerçekleri buldurur. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aziz ve sevgili akrat dinleyicilerim.
0: Günün sohbeti. Değerli akrat dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Bürûc Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli ve öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş surelerinden olan Bürûc Suresini anlatacağız bugün. Sure 22 ayetten oluşmakta. Adını ilk ayette geçen ve burç kelimesinin çoğulu olan burçlar anlamındaki bürûc kelimesinden alır. Bürûc Suresi, göğe, kıyamet gününe, o güne şahitlik eden ve edilene yemin edilerek başlar. Müminlere baskı ve işkence edenlerin ahiretteki durumlarını anlatarak devam eder ve sure boyunca müminlere eziyet edenlerin sonu, tövbenin önemi, Firavun ve Semud kavminin helakı anlatılır. Sure, tövbe ve itaat edenlere müjde veren, Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini vurgulayan bir ayetle son bulur. Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar, doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hayber'den sonra Devsilerin Medine'ye gelişi ve kendilerine Hayber ganimetinden hisse verilişi. Devs kabilesinden ilk Müslüman olan kişi Tufeyl bin Amr idi ve onun İslam'la şereflenişi İslam'ın ilk yıllarında gerçekleşmişti. Hicretin 7. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de bulunduğu sırada Devs kabilesinden Tufeyl bin Amr'a uyup Müslüman olan 70 veya 80 ev halkı Medine'ye hicret edip geldi. Gelenlerin 80 veya 90 ev halkı oldukları da rivayet edilir. Devsiler Hayber'e kadar giderek orada Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştular. Devsiler, "Ya Resulallah, bize savaşta sağ yanında yer ver ve ya mebrur sözünü de bize savaş parolası yap," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam Devsilere Hayber ganimetinden hisse verdi. Ebu Hureyre'nin ve annesinin Müslüman oluşu. Devs kabilesinden Tufeyl bin Amr'ın İslamiyet'e davetine ilk icabet eden Ebu Hureyre idi. Ebu Hureyre, Devsilerle Medine'ye gelirken uzayıp giden gece yolculuğundan sıkılıyor, Medine'ye bir an evvel kavuşmak için sabırsızlanıyor ve "Ey yolculuk gecesi! Ben bıktım onun uzunluğundan ve sıkıntısından. Fakat kurtaran da odur beni küfür ve inkar yurdundan" mealli beyti okuyordu.

0: Ebu Hureyre nefsilerle birlikte Hayber'e vardığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Natat Kalesi'ni fethetmiş, Ketibe Kalesi'ni de kuşatmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'yi görünce ona "Sen kimlerdensin?" diye sordu. Ebu Hureyre "Devstenim" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ben Devs içinde kimi gördümse onda hayır gördüm" buyurdu. Ebu Hureyre gelirken yolda kölesini kaybetmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'la oturduğu sırada köle oraya çıka geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye "İşte kölen geldi" buyurdu. Ebu Hureyre "Şahit ol ki o hürdür. Ben onu Allah rızası için azat ettim" dedi. Ebu Hureyre'nin Ebu Hureyre künyesiyle anılışının sebebi. Ebu Hureyre kedicik babası demektir. Kendisine "Sen niçin Ebu Hureyre künyesini aldın?" diye sorulmuştu. Ebu Hureyre "Ben ev halkıma ait olan davarları güderdim. Benim bir de kediciğim vardı. Onu geceleri otların içine koyardım. Gündüz olunca onu yanımda taşır, onunla oynardım. Beni Ebu Hureyre diye bununla künyelediler. Medine'de de bir gün kaftanımın yeninin içinde bir kedicik taşıyordum. Resulullah Aleyhisselam beni gördü ve bana "Nedir bu?" diye sordu. "Bir kediciktir" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bana "Ya Eba Hureyre, ey kedicik babası" buyurdu demiştir. Bundan sonra o hep Ebu Hureyre künyesiyle anılmış, asıl adı unutulmuştur. Ebu Hureyre der ki, "Anam müşrik bir kadındı. Kendisini İslamiyet'e davet ettikçe hep bundan kaçınır dururdu. Yine bir gün onu İslamiyet'e davet etmiştim. Bana Resulullah Aleyhisselam aleyhinde hoşlanmayacağım sözler işittirdi. Ağlayarak Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım ve "Ya Resulallah, ben anamı İslamiyet'e davet edip duruyorum. O ise hep bana karşı koyuyor. Bugün onu tekrar İslamiyet'e davet etmiştim. Kendisi bana senin aleyhinde hoşlanmayacağım şeyler söyledi. Ebu Hureyre'nin anasını hidayete erdirmesi için Allah'a dua et" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam "Allah'ım, Ebu Hureyre'nin anasına hidayet ver, doğru yolu göster" diyerek dua etti. Ben hemen Allah'ın peygamberinin bu duasını anama müjdelemek için gittim. Kapının önüne geldiğim zaman kapı kilitlenmiş bulunuyordu. Anam ayaklarımın sesini işitmişti. Bana "Ey Ebu Hureyre, dur olduğun yerde" diye seslendi. İçeriden su çağıltısı işittim. Anam yıkanıp gömleğini giydi, başörtüsünü başına almadan kapıyı açtı ve "Gir içeri ey Ebu Hureyre" dedi. İçeri girdim. Anam "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür" dedi. Hemen dönüp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım. Sevincimden ağlamaktaydım. "Ya Resulallah müjde, Allah senin duanı kabul etmiş. Ebu Hureyre'nin anasını İslamiyet'e hidayet buyurmuş" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Allah'a hamdü sena etti ve "Hayırlı olsun" buyurdu. "Ya Resulallah, beni ve anamı bütün mümin kullarına sevdirmesi, onları da bize sevdirmesi için Allah'a dua etsen" dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Allah'ım şu kulcağızını ve anasını mümin kullarına sevdir, müminleri de onlara sevdir" diyerek dua etti. Artık beni işiten ve gören hiçbir mümin halk olmadı ki beni veya anamı sevmiş olmasın. Hazreti Cafer ve arkadaşlarının ve Eş'arilerin Habeşistan'dan Medine'ye gelişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'le arkadaşlarının ve Eş'arilerin Habeş ülkesinden Medine'ye gelişleri, Hudeybiye muahidesinden sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de bulunduğu sırada hicretin 7. yılındaydı. Eş'ariler 52 veya 53 kişiydiler. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, "Biz Eş'ariler Yemen'deyken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı haberi bize erişmişti. Bunun üzerine biz, ben ve iki kardeşim ki onların biri Ebu Bürde, diğeri Ebu Rühm olup, ben onların en küçüğümdür, kavmimizden 53 veya 52 kişiyle birlikte Resulullah Aleyhisselam tarafına muhacir olarak yola çıktık, bir gemiye bindik. Gemimiz bizi havanın elverişsizliği yüzünden Habeş Necaşisi'nin ülkesine bıraktı. Cafer bin Ebu Talip ile arkadaşları Necaşi'nin yanındaydılar. Orada Cafer bin Ebi Talip ve yanındaki arkadaşlarıyla buluştuk. Cafer, Resulullah Aleyhisselam bizi buraya yolladı ve burada bir müddet oturmayı bize emretti. Siz de bizimle birlikte burada bir müddet oturun dedi. Bunun üzerine biz de orada Cafer'in yanında oturduk. Nihayet oradan gemiye bindirilerek Resulullah Aleyhisselam'a gönderildik. Hep birlikte Medine'ye geldik. Hayber'i fethettiği sırada Resulullah Aleyhisselam'a kavuştuk. Peygamber Aleyhisselam bizlere de Hayber ganimetinden pay ayırdı veya o ganimetten bir şeyler verdi. Halbuki Hayber fethinde bulunmayan hiçbir kimseye ganimetten hiçbir şey vermedi. Ancak Hayber'de kendisiyle birlikte olanlara pay verdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programımızla beraberiz. Maher Zahi'nin akustik tarzda yaptığı Esselamu Aleyke isimli eseriyle açtık programımızı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Müzik vasıtasıyla sesimin pozitif mesaj yaymada toplumsal bir etki oluşturması için çalışıyorum, bunun için varım diyen Maher Zahin'i ele alacağız bugünkü programımızda. Maher Zahin Lübnan'da doğmuş, sonrasında ailesi İsviçre'ye yerleşmiş. İlk zamanlarda İsviçre'de hip-hop tarzı müzik yapanlarla çalıştıktan bir müddet sonra kendi tabiriyle aslına dönmüş, İslami tarzı benimsediğini, buna uygun müzikler yapmaya karar verdiğini söylemiştir. Maher Zahin'den Raditu Billahi Rabba adlı parçayı dinleyelim şimdi.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı kimlikleri olan Zayn, Thank You Allah isimli albümleriyle piyasalara girmiştir. Sonrasında Forgive Me ve One albümlerini çıkarmıştır. Dünyada tanınmaya başlanan Maher Zayn, en fazla Malezya, Endonezya ve Türkiye'de ilgi görmüştür. Sonraları Mısır ve Fas'ta da sevenleri büyük kitleye ulaşmıştır. İnşallah adlı parçasının özellikle Türkçe, Malayca ve Endonezyaca versiyonları yapılmıştır. Parça aynı zamanda Fransızca, İngilizce ve Arapça da olarak söylenmiştir. Ve bu parçayı dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Sevgili dinleyenler, Evrensel Ahenk programındasınız. Maher Zahin'i işlemeye devam ediyoruz. Maher Zahin'in bir diğer eseri olan Durmaksızın Allah Diyelim anlamına gelen Allahi Allah Kia Karo adlı parçayı sanatçı Pakistan doğumlu Kanadalı müzisyen İrfan Makki ile birlikte Urduca söylemiştir. 2010'da Ya Nebi Selamu Aleyke adlı parçası zamanın en iyi dini şarkısı olarak seçilmiştir. Şarkıcı, bu dünyadan istediğim tek şey cennete kadar senin adımlarını izlemek. Hayatımı bununla harcamaya söz veriyorum diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Bu parçayı birlikte dinleyelim şimdi.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Biliyorum, bir misyonum var ve bunun için gönderilmişim, diyor Maher Zain. Dünya sadece doğmak, yaşamak, eğlenmek, çalışmak, ölmekten ibaret olsaydı hiçbir anlam ifade etmezdi. Bana ne verilmişse onu kullanmam gerekliydi, müzik yeteneği verilmişse bunu ona ulaşmam için kullanmalıydım, diye sözlerine devam ediyor Maher Zain. Kendisine müzik kariyerinde başarılar diliyoruz. Son olarak Let It Go isimli eseriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya başka bir programda yine güzelliklerle buluşalım. Gününüz sevinç ve bereket getirsin. Hoşça kalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Akra. Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hazreti Ayşe validemizle ilgili bölümleri okuduk dün. Peygamber Efendimizle evliliği, İfk hadisesi de okuduklarımız arasındaydı. Ve tabii vahiy ile temize çıkışı da. Şimdi bahsi geçen ayetlerle kaldığımız yerden devam edelim. 32. bölüm. Yüce Allah Hazreti Ayşe hakkında indirdiği ayetlerde Nur suresi 11 ve 19. ayetler o çirkin sözlerin bir münafık grup tarafından uydurulduğunu, bu yüzden onların büyük bir azaba uğratılacağını ve bu sözleri duyan Müslümanların iftiraya uğrayan kişi hakkında bu düpedüz bir iftiradır demeleri gerektiğini ve bir daha asla böyle bir yanlışa düşmemelerini bildirmekteydi. Rabbimiz yine aynı surede iftira atmanın büyük bir suç olduğunu belirterek eğer Allah'ın rahmet ve merhameti dünyada ve ahirette size yetişmeseydi içine daldığınız bu iftiradan ötürü sizi muhakkak ki büyük bir azaba çarpardı buyurmuştur. Abdullah bin Übey ve diğer iftiracılar bu ayetlerin nazil olması üzerine kendi kavimleri arasında bile nefret gördüler. Peygamberimiz bu münafığın öldürülmesini isteyen Hazreti Ömer'le konuşurken, ''Ya Ömer, iş nereye vardı gördün mü? Eğer daha önce bu münafığın öldürülmesini isteseydim yer yerinden oynardı. Fakat bugün istesem kendi adamları tarafından bile öldürülür.'' buyurdu. Hazreti Ömer peygamberimizin bu sözlerinden bahsederken, ''Vallahi anladım ki Allah Resulü'nün her işinde büyük bir hayır vardır.'' dedi. Toprak onu istemez. Necar oğullarından bir adam, Müslüman olduktan sonra Kur'an'ın bazı uzun surelerini ezberlemiş ve bu sebeple sahabiler tarafından büyük takdir görmüştü. Hatta peygamberimize gelen bazı vahiyleri yazdığı da olurdu. Fakat bu adam bir süre sonra dininden döndü ve Allah Resulüne hakaretler yağdırdı. Hatta Muhammed'e gelen vahiyler benim yazdığım sözlerdir. O benim yazdıklarımdan başka bir şey bilmiyor dedi. Yüce Allah kıymetli Resulünün üzülmesine izin vermedi. Adam kısa bir süre sonra öldü. Ölüm haberini verdiklerinde peygamberimiz toprak bu adamın ölüsünü kabul etmez buyurdu. Adamı götürüp gömdüler ama ertesi sabah gömüldüğü yerden çıkartılmış bir şekilde buldular. Bunun üzerine bu işi Muhammed ve adamları yapmıştır. İslam dininden ayrılmasına ceza olarak o adamı mezardan çıkarttılar dediler. Bu sefer mezarı daha derin kazdılar. Fakat onu yine dışarıda buldular. Tekrar gömdülerse de aynı şey oldu. Bunun üzerine onu defalarca gömdüğümüz halde toprak dışarı attı demeye mecbur kaldılar. Bu olayın başka bir benzeri de Akabe beyatından sonra yaşandı. Peygamberimiz Amir bin Azbat komutasındaki bir orduyu sefere göndermişti. Fakat Hazreti Amir bu ordudaki Muhallim bin Cessame adlı bir adam tarafından haince öldürüldü. Allah Resulü Hazreti Amir'in ölümüne çok üzülmüştü. Allah'ım Muhallim'i affetme diye dua etti. Muhallim 7 gün sonra öldü. Onu birkaç defa gömdülerse de toprak kabul etmeyip dışarı attı. Muhallim'in cesedi büyük taşlarla örtülüp ortadan kaldırıldı. Onlar bizden değildir. Peygamberimiz Medineli Müslümanların bağışladığı arazinin bir kısmını çarşı ve pazar yerine ayırdı. Daha sonra da pazar esnafı arasında dolaşıp Allah rızasına uygun alışverişlerin nasıl yapılması gerektiğini öğretmeye başladı. Bir gün buğday ve arpa gibi tahılları satan bir esnafın yanına geldi ve elini o tahıllara daldırınca alt kısmının ıslak olduğunu gördü. Bu durumun sebebini sorunca pazarcı adam onları yağmur ıslattı dedi. Peygamberimiz o ıslak kısmı insanların görmesi için üste çıkarmalıydın dedikten sonra aldatan kişiler bizden değildir buyurdu. Peygamberimiz yalan yere yemin edenleri de şiddetle ikaz etmiş ve yalan yere yemin ederek Müslüman bir kardeşinin hakkını yiyen kişiye Allah cenneti haram, cehennemi vacip kılar demişti. Sahabiler, ''Ya Resulallah, o yalan yeminle çok az bir haksız kazanç sağlasalar da mı?'' diye sorduklarında Peygamberimiz, ''Evet, yalan yeminle kazanılan şey küçük bir ağaç dalı olsa bile o yemini eden cennete giremez.'' buyurdu. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı.
savaş yakındır. Yüce Allah ilk yıllarda Müslümanların savaşmalarına izin vermedi. Bu onların bir bakıma iman sınavlarıydı. Bu yüzden her türlü işkenceye sabretmek zorunda kalıyorlardı. Medine'ye hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra beklenen izin geldi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıkları için savaş izni verildi. Şüphe yok ki Allah onları muzaffer etmeye kadirdir. İman sahiplerinin bütün yaptıkları Rabbimiz Allah'tır demekti. Bu yüzden yurtlarından haksız yere çıkartıldılar. Allah'a yemin edenlere Allah elbette yardım eder. Allah'a yardım edenlere Allah elbette yardım eder. Haç suresi 39 ve 40. ayetler. Rabbimiz Müslümanların bu savaşlar sırasında nasıl davranması gerektiğini de bildiriyordu. Bakara suresi 192 ve 193. ayetler. Hazreti Ebubekir, bu ayetler inince anladım ki yakında bir savaş çıkacak demişti. Allah tarafından savaş izni verilmesinden sonra müşriklerle 77 kez karşılaşılmış fakat bazılarında çarpışma olmamıştır. Peygamberimiz bunlardan 27'sine önderlik etmiş, 47'sinde ise sahabilerden komutanlar tayin etmiştir. Peygamberimiz her savaş öncesinde şunları derdi. Bir menfaat ya da şöhret için değil, Allah için savaşın. Müşriklerle karşılaştığınızda önce onları İslamiyet'e davet edin. Eğer kabul ederlerse onlarla çarpışmayın, serbest bırakın. Daha sonra da onların Müslümanların yanına gelmelerini ve oraya yerleşmelerini isteyin. Eğer Müslüman olmuyor fakat vergilerini vererek sizle iyi geçinmek istiyorlarsa onlara dokunmayın, zarar da vermeyin. Her iki teklifi de kabul etmeyen ve size karşı çarpışan müşriklere karşı Allah'tan yardım isteyip çarpışın. Savaşırken kimseye zulmetmeyin. Müşriklerin bize yaptığı gibi sakın kulak ve burun kesmeyin. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, din adamlarına ve onların mukaddes kitaplarına dokunmayın. Ağaçları kesmeyin, ekinleri yakmayın. Sen şehit olacaksın. Peygamberimiz 10 yaşından itibaren yanından ayrılmayan Hazreti Ali'nin şehit olacağını haber vermiş, hatta onun ne şekilde öldürüleceğini tarif etmişti. Hazreti Ammar bu haberi şöyle anlatmaktaydı. Zül-Uşeyre gazasında Ali ile birlikteydik. Bir ara dinlenmek için konaklayınca hurma toplayan insanlar fark ettik. Onların yanına gidip bir ağacın altına oturunca yorgunluktan ötürü uyuyakaldık. Vallahi Allah Resulü yanımıza gelip bizi uyandırana kadar uyanamadık. Bu arada toza toprağa bulanmışız. Peygamberimiz bizi o halde görünce tebessüm etti. Daha sonra da size insanların en kötülerinden iki kişiyi haber vereyim mi dedi. Evet ya Resulallah haber ver dedik. Onlardan biri Salih peygambere gönderilen dişi devenin ayaklarını keserek öldüren Uhaymir'dir. Diğeri de ey Ali seni şöyle şehit edecek bir adamdır buyurdu. Ve bu sözleri söylerken o adamın elindeki kılıcı Ali'nin neresine vuracağını ve başını nereye kadar kana boyayacağını sakalını tutarak işaret etti. Hazreti Ali daha sonraki yıllarda peygamberimizin tarif ettiği şekilde şehit edildi.

0: Onu öldüren kişi Abdurrahman bin Mülcemül Harici'ydi. Allah Resulü Hazreti Ali'nin dışındaki bazı büyük sahabilerinde nasıl vefat edeceğini bildirmiş ve Osman Kur'an okurken öldürülecek demişti. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Osman, halifelik döneminde Kur'an okurken şehit edildi. Peygamberimiz Hazreti Ammar içinde Ammar'ı isyancı bir grup öldürecek demişti. Bu yüce insan Sıffin Savaşı'nda isyancı kişiler tarafından öldürüldü. Annesi Sümeyye, babası Yasir ve kardeşi Abdullah gibi şehitler kervanına katıldı. Tatlı Dil. Peygamberimiz bir Yahudi'den 30 dinar borç almıştı. Adam ödeme gününden önce gelerek, "Ey Muhammed, borcunu öde. Zaten sizler borcunuzu zamanında ödemez ve uzatıp durursunuz." dediğinde yanında bulunan Hazreti Ömer, "Ey habis adam, eğer Allah Resulü'nün evinde olmasaydın vallahi gözünü patlatırdım." dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e dönerek, "Ya Ömer, Allah seni affetsin. Biz senden daha güzel bir davranış beklerdik. Sen bana borcumu güzellikle ödememi, bu kişiye de alacağını isterken daha nazik olmasını söyleyebilirdin." dedi. Yahudi duyduklarına çok şaşırdı. Peygamberimiz borcunu ödeme süresinin henüz dolmadığını belirttikten sonra, "Ya Ömer, bu kişiyi hurma bahçesine götür. Eğer hurmaları beğenirse borcuma karşılık onlardan alsın. Hatta borcumdan da fazlasını alsın ki içi rahat etsin." dedi. Yahudi bir kez daha şaşırmıştı. Hazreti Ömer o adamı hurmalığa götürdü ve beğendiği hurmalardan bol bol verirken adam Müslüman oldu. Daha sonra Hazreti Ömer'e dönerek, "Ya Ömer, ben bu hurmaların hem de mallarımın bir kısmını fakir Müslümanlara bağışlıyorum. Bana şahit ol." dedi. Adam daha sonra evine döndü ve olanları anlattı. 100 yaşındaki bir ihtiyar dışında evde bulunan herkes Müslüman oldu. Rüzgarın verdiği haber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde haberleşme çok zordu. Bu işi atlı haberciler yaptığından bir ülkede olanlar başka ülkelerde çok sonra duyulurdu. Peygamberimiz önemli bir olayı Allah'ın bildirmesiyle hemen öğrenir ve bu haberi sahabelere bildirirdi. Meşhur münafıklardan Rafi bin Hüreym ile öldüğü zaman, "Bugün büyük bir münafık öldü." demişti. Daha sonra bir haberci gelerek onun ölüm haberini duyurdu. Peygamberimiz bazı haberleri dolaylı yoldan verir ve sahabelerin ufkunu genişletirdi. Bir gün onlarla sohbet halindeyken, kuyuya düşen bir taşın çıkardığı sese benzer bir gürültü duyuldu. Herkes birbirine baktı ama kimse bir şey anlayamadı. Allah Resulü, "Duyduğunuz gürültü 70 seneden beri yuvarlanan bir taşın cehennemin dibine düşmesiyle çıkan bir sestir." buyurunca yine şaşkınlık yaşandı. Bir saat sonra gelen haberciler, "Ya Resulallah, 70 yaşındaki meşhur münafık bir saat önce ölüp cehenneme gitti." dediler. Bunların bir benzeri de Beni Mustalık gazasında yaşandı. Ordu geri dönerken çok şiddetli bir fırtına patladı. Askerler ürkmüşlerdi. Peygamberimiz, "Telaş etmeyin, bu rüzgar meşhur münafıklardan birinin öldüğünü haber veriyor." dedi. Medine'ye döndüklerinde Rifa bin Zeyd adlı münafığın fırtına çıktığı anda öldüğünü öğrendiler. Kabe'ye dönün. Müslümanlar hicret etmeden önce Kabe'ye dönerek namaz kılıyorlardı. Medine'ye gittiklerinde ise Kudüs'e dönmeleri emredildi. Bu emir kendilerine daha önce kitap indirilen Yahudileri İslam dinine ısındırmak içindi. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde eski kıblesini özlemeye başladı. Kudüs'e doğru namaz kılarken başını sık sık semaya kaldırıp dururdu. Bir gün Hazreti Cebrail'e, "Ya Cebrail, Yüce Allah'ın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum." buyurmuş. Hazreti Cebrail de, "Rabbine dua et ve bunu iste." demişti. Hicretin 18. ayında Peygamberimiz ümmetiyle birlikte Beni Selime mescidinde öğle namazı kılarken beklenen izin geldi. Yüce Allah, yüzünü semaya çevirip durduğunu görüyoruz. Seni artık hoşnut olacağın bir kıbleye yönelteceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Nerede olursanız olun, namazdayken yüzünüzü oraya dönün buyurduğunda, Peygamberimiz namaz kılmaktayken Kabe'ye döndü. Arkadaki cemaat de öyle yaptılar. Bu yüzden Beni Selime Mescidine iki kıbleli mescid adı verildi. Kıblenin değiştiği her yere duyuruldu. Medineli hanımlardan Nevle Hatun, Beni Harise Mescidinde öğle ya da ikindi namazı kılarken bir kişi nefes nefese içeri girdi ve Allah Resulü'nün Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladığını haber verdi. Bunun üzerine erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin yerine geçip namaza devam ettik demişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanır.

kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

Sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iz sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaşsa örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre Alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altında

altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim,
Kabe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti

İsmail'le birlikte Kabe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i Kabe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle acılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat suresi 102-107. ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar efendim. Türk tarihinin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan genel seyri içerisinde ulaştığı nokta, Müslüman Türk kadınının cesaret ve kabiliyetinin Anadolu'da müesseseleşerek Bağcıyan-ı Rum adlı farklı bir teşkilat kurmasıdır. Adeta kellelerini koltuklarına alarak Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarf eden pek çok teşkilatın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor. O da Bağcıyan-ı Rum. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine yakınlığıyla bilinen tasavvuf ehli bir kadının önderliğinde kurulduğu düşünülüyor bu teşkilatın. Özellikle İslamlaştırma çalışmalarına aktif olarak katılması ve asker teşkilatında kilit roller üstlenmesiyle modern anlamda bir sivil inisiyatif örgütünün belki de en sağlam örneklerinden birini teşkil ediyor. Bağcıyan-ı Rum, Anadolu kadınlarını gerektiğinde düşmanlara karşı vatan savunmasında eşlerinin yanında mücadele etmesi ve gerektiğinde de kültürde, sanatta, edebiyatta, sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınıp gelişmesini sağlamak için teşkilatlanmış. Anadolu Kadınlar Birliği, kadınlar arasındaki yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluk ve merhametliliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi, Türk dilinin, Türk kültürünün ve İslam anlayışının kadınlar arasında yayılmasını da hızlandırmıştır diye düşünülüyor. Bacılar Teşkilatı, toplum içinde boşluğu ve eksikliği duyulan bir konuda kadınların organizasyonu konusuna dönüştürülerek ortaya çıkmış bir örgüt. Şüphesiz bu kuruluşta yer alan kadınlar taraftarlarını belli bir amaçla eğitime tabi tutuyor, onların daha sağlam bir milli ve dini bünyeye kavuşmalarını sağlıyordu. Faaliyetleri kimsesiz, yoksul, hasta ve yaşlı kadınlarla sosyal ve ekonomik münasebetler kurularak gayrimüslimlerin arasında yapılmışsa, bunun bu kadınların arasında ihtidalara sebep olacağını düşünmek gerekir. Kaynaklar bize bu tür münasebetlerin İslamlaştırmaya etkisini gösteren pek çok örnek sunuyor. Bacıların bu faaliyeti hatıra, Mekke döneminde ev ev dolaşarak Kureyşli kadınlara İslam'ı anlatan Ümmü Şüreyk'i getiriyor. O ve benzeri ilk Müslüman kadınların İslam'ın inkişafına sağladığı katkı henüz araştırılmış bir konu değildir. Tıpkı Anadolu bacıları gibi. İslam'ın kadın kimliği ve toplumsal pozisyonuna dair giriştiği önemli geliştirme adımlarına rağmen tarihin seyri bu istikameti takip etmemiş, Müslümanlar bu konuda Allah Resulü'nün ve Kur'an'ın açtığı çığıra yeterli bir katkı sunamamışlardır.
0: Anadolu İrfanı.
1: Anadolu Kadınlar Birliği, ahilerin kadınlar kolu olarak yetim ve kimsesiz genç kızları himayesine almış, onların eğitimlerinden, ev bark sahibi olmalarından sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında kimsesiz ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi bir takım sosyal hizmetlerde bulunmuşlar, maddi sıkıntı içinde olanlara yardım eli uzatmışlardır. Anadolu Selçukluları zamanında ortaya çıktığı anlaşılan Anadolu bacılarının kesin olarak ne zaman ve kim tarafından kurulduğu tespit edilememiş olan yönlerinden biridir. O zamanın sosyoekonomik, kültürel ve siyasi şartlarının tabii bir sonucu olarak doğmuş ve Anadolu ahilerinin sanki kadınlar koluymuş gibi bir görünüm arz etmektedir. Ahiler uç bölgelere göç ettikten sonra bacıların da bu bölgelerde yoğun faaliyetlerde bulunduklarını görebilmekteyiz. Bacıların içtimai hayattaki faaliyet sahasından biri de örgücülük, dokumacılık ve el sanatlarındaki çalışmalarıdır. Geleneksel Türk kadın el sanatlarının ne kadar çeşitli, kaliteli ve yüksek değerde olduğu çok iyi bilinen bir husustur. Çadırcılık, keçecilik, boyacılık, halı ve kilimcilik, dokuma ve örgücülük, nakışçılık ve çeşitli kumaşların imal edilmesi ve bunlardan giysi yapılması bacıların meşgul olduğu iş alanlarıdır. Kayseri'de ahiler tarafından kurulan sanayi sitesinde hanımlara mahsus çalışma yerleri bulunur ve Bağcıyanı Rum Teşkilatı'na mensup hanımlar bu sanayi sitesinde el sanatlarını ve mesleklerini icra ederlerdi.
0: Anadolu İrfanı.
1: Ahilikte erkeklere eline, beline, diline sahip ol öğüdü verilirken, Bağcıyanı Rum Teşkilatı da kadınlara aşına, işine, eşine sahip ol öğüdü verilmiştir. Böylece Osmanlı Anadolu'sunda aile temeline dayalı sağlam bir cemiyet hayatı oluşturmalarına katkı sağlanmıştır. Bağcıyanı Rum mensubu kadınların da zaviye tesis ettikleri, bu suretle iskan ve kolonizasyon faaliyetlerine katıldıkları belirtilmiştir. Kanuni devrine ait Defteri Hakani kayıtlarında Kızbacı, Sakari Hatun, Hacı Fatma zaviyeleri gibi hatun zaviyelerinden örnekler verilmektedir. Günümüzde çokça tartışmaya mahal veren bu zaviyelerin varlığı Osmanlı döneminde kayıtlara geçirilmiş birer meşru faaliyet müesseseleri kabul edilmiştir. Önemli tarihçilerimizden Fuat Köprülü, Anadolu bacılarının sarısı gelince müsellah ve cengaver olan bir kadınlar teşkilatı olduğunu katiyetle belirtiyor eserlerinde. Moğol istilası dönemi Selçuklu Anadolu'sunun içinde bulunduğu buhranlı yıllar göz önüne alınırsa bu kuruluşun önemi daha da iyi anlaşılır. Zira Moğolların Kayseri istilası zamanında kaleyi savunanlar arasında Bacılar Teşkilatı'nın mensuplarının da bulunduğu görülmektedir. Ayrıca Dulkadiroğullarının 30 bin silahlı kadın askere sahip olduklarına dair haber de bu beylik döneminde kadınların askeri alanda resmen faal olduklarını göstermektedir. Tıpkı Gaziyan ve Abdalan-ı Rum gibi Bağcıyan'da ordularla birlikte hatta onlardan daha evvel fütühata çıkmış ve karşı tarafı daha evvel manen fethetmiş bulunmaktadır. Uç bölgelerde Türkmen aşiretler arasında savaşçı kadınların bulunduğu da kaydedilmiştir. Hiç şüphe yok ki bu kadınlar da Anadolu bacılarındandı. Osmanlıların kuruluşu sıralarında bacılar abdallarla birlikte aynı saflarda savaşmışlardı. Tıpkı son zamanlardaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi. Bu nakillerde ister istemez Uhud Savaşı'nda eşiyle birlikte Resulullah Efendimiz'e kalkan olan Nüseybe binti Kab ve eşi Zeyd bin Asım'ı hatırlatıyor. O savaşa ailece çocuklarıyla birlikte katılmışlardı çünkü vaziyet bunu gerektiriyordu. Hazreti Nüseybe ve eşi Hazreti Zeyd Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne geçmiş müşrik darbelerine karşı savaşıyorlardı. Hazreti Nüseybe savaşa savaşma niyetiyle gelmediği için teçhizatı yoktu. Müslüman ordusu dağılınca Resulullah'ı korumak için bir kılıç buldu fakat kalkanı yoktu. O sırada kalkanıyla kaçan bir Müslümanı gördü ve ona seslendi. Kalkanı savaşacak olana ver. Adam kalkanını hemen elinden fırlattı. Eline kalkanı da alan Hazreti Nüseybe'yi tutacak yoktu artık. Resulullah'ın dediğine göre nereye baksa Ümmü Ümare'nin savaştığını görüyordu. Şefaatlerini dileriz.
0: Anadolu İrfanı.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret, onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, "Ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha?" dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, "Ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma," dedi. Musa üzülerek, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, "Hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir." Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: "Hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik," dedi. Allah buyurdu ki, "Ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Ekran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeğini. İki tane koç kurban ederlerdi. Akraneyni boynuzlu. Emleceğini yani siyahlı beyazlı. Ey beyaduhu ekseru min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi. Öyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi Allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı. Bismillah ve tekbir getirirdi. Allahu ekber derdi. Böyle denilir kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah. Bismillah denilir, Allahu Ekber denilir ve öylece Allah yolunda kurban edecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor, tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır, iyi olmasıdır malın. Böyle güçlü, kuvvetli olmasıdır, kıymetli olmasıdır efendim. Çünkü len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda, güzelini verebilecek. Seç bakalım şu

0: türünün en güzel koyununu getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı sevabı 700 misli. En iyisini seçecek.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 71 ila 109. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar, hünerlerini ortaya atınca, Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah, şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da, Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar dediler. Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun

0: buna ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi: "Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım." Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince, peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece, üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O, kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 71 ila 109. ayetlerini dinlediniz.

Allah'ım, görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Yine yollara ram olan bir misafirimiz var. Çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Şükriye Leyla Altuntaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Kadın doğum uzmanısınız.
1: Evet.
0: İki yolculuğa da şahitlik eden bir yönünüz var. Hem
1: evet,
0: dünyaya gelişimiz, o süreci çok yakından şahitlik yaparak, hem de yollarda tecrübe ederek. Biliyorsunuz biz yolları sadece seyahat etmek ya da gezmek olarak adlandırmıyoruz. Hayat bir yolculuk, başından sonuna ve bu yolculuğun içinde çeşitli kısa kısa yolculuklar da var. Bize ibret olabilecek çok çeşitli yönleri olan yolculuklar var. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
1: Evet, ben Çankırı'nın Çardaklı kasabasında doğdum. Annem babam da oralı. Dört kardeşiz, en büyükleriyim ben. Üç erkek kardeşim var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Kadın doğum ihtisasımı Zeynep Kamil Hastanesi'ne tamamladım. Ondan sonra mecbur hizmet ve İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyorum. Üniversitede öğretim üyesi olarak da çalışıyorum bir taraftan. Böyle.
0: Ne kadar yönlü, çok çeşitli meşguliyetlerle birlikte. Peki gezmeye ne kadar vakit ayırıyorsunuz?
1: Aslında gezmek bir çeşit benim için farklı bir meşgale olsun diye yöneldiğim bir eylem. İş hayatımız, tempomuz belli. Yani işte her sabah bir rutinimiz oluyor. Günlük alışkanlıklar, sabah kalkılıyor, ibadet, işte kahvaltı, arkasından kontağı çevir, işte aynı güzergahta bir hastane yolu. Hastanede akşama kadar hasta görmek tabii çeşit çeşit alemler. Her bir hastamız ayrı bir alem benim için. Ayrı bir seyahat tecrübesi aslında. Ama akşam da tekrar işte aynı güzergahı kat edip eve gelmek. Yani aynı işleri defalarca tekrar ettiğimiz bir hayat döngüsü içerisinde yaşarken buna biz işte günlük rutin diyoruz. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri görüyor, aynı çerçevede sıkışıp kalıyoruz. Ama aslında düşünceyi harekete geçirebilmek için, işte biraz kendinize bir şeyler katabilmek için o çarktan bir mola vermek gerekiyor. Çarkın dışına çıkmak gerekiyor. Onun için de işte tatillerde seyahat iyi bir çare oluyor. Çünkü güzergahınız değişiyor. O zaman gözünüze gelen, kulağınıza gelen uyarılar, işte beş duyuyla algılarımız ortam değiştiği için değiştiğinden bu sefer düşünce, algı, sorular, hazlar, zevkler de değişiyor. Açıkçası biraz daha düşünebilmek, birazcık daha farkına varabilmek için geziyorum desem yanlış olmaz.
0: Evet, çok güzel bir tanımlama. O rutinin içinde herkesin kendine ait bir rutini var. Ara ara nefes almak da insana belki motivasyon kaynağı da olabilir.
1: Tabii.
0: Farklı bakış açıları da getirebilir. Tabii. Siz kendi yoğunluğunuzda seyahatleri keşfetmişsiniz.
1: Evet, evet, evet. Tabii bu önce yurt içi seyahatler olarak başladı. Arabaya atlayıp yanına işte yakınlarını alıp il il gezmek. O illerdeki işte özellikle camiler, kabristanlar, kervansaraylar, etnografya müzeleri, arkeoloji müzeleri ve çevre tabii. Doğa güzellikleri, şelaleler, vadiler, kanyonlar. Bunları gezmek şeklinde başladı. Ama daha sonra özellikle benim için ilk işte hacca gitmekle beraber yurt dışı tecrübesi başlamıştı. Tabii bir ibadet gayesiyle başladı. Dedim ki ondan hemen sonra ben umreye de giderim. Ama aradan tam 11 yıl geçti. 11 yıl sonra ilk umreye gidebildim. Aslında o sene ben bir yurt dışı seyahati planlıyordum. Özellikle Özbekistan'ı çok merak ediyordum. Fakat nedense bir hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretini ziyaret etmeden başka bir yere gitmek yurt dışına çok içime sinmedi. O yüzden önce bir umre seyahati oldu. Ondan sonra Özbekistan'a doğru yola çıktım.
0: Neden Özbekistan?
1: Özbekistan aslında sanki beni çekti. Şimdi hacca ve umreye gittiğimde evet ben Çankırılıyım ama sanki Mekke Medineliyim gibi hissettim. Yani sanki ben topraklar tamam toprak ama ne bileyim oralıyım gibi, Mekkeli Medineliyim gibi hissettim. Çok tanıdık geldi. Aynı duygu beni Özbekistan'a da çekti. Aslında bu his. Yani aidiyet hissi. En çok da Necip Fazıl'ın Ubeydül Ahrar Hazretleri ve Timur'un zamanını anlatan bir tasavvufi eserinden yola çıkarak. Onları okuduktan sonra dedim ki öncelikle ben Özbekistan'a gitmeliyim. Onları görmeliyim. Çünkü o mutasavvıfların hayatı çok etkiledi. Birbirleriyle olan ilişkileri çok etkiledi. Özellikle hani şey vardır. Birbirinizle hayırda yarışın tavsiyesi vardır. Bu tavsiyedeki anlayışları da çok etkiledi. Yani yarış yaparken birini geçmek düşüncesi değil de yol aldığın kişiye yol geçirmek, onu öne çıkartmak, onun çok başarmasını, çok iyi şeyler başarmasını, zirveye çıkmasını sağlamak, yarışmak bu. Yani birilerine iyilik ederek bunu perçinlemek ve bu arada kendin de en iyisini yapmaya çalışarak hem ona bir örnek, hedef koymak hem de onun ulaştığı ve senin bile hayal edemeyeceğin hedefleri görerek oraya doğru tırmanmak. Yani hep geliştirme. Aslında Necip Fazıl'ın eseriyle biraz uyandım diyebilirim. Yani işte tabii ki geri planda kendi okuduğum kitaplar, daha önceki tasavvuf kitapları da vardı. Ama dedim ki bu seyahati yapmam lazım. O diyarları görmem lazım. O kişilerin

0: kabirlerini, eserlerini görmek istedim.
1: Necip Fazıl'ın eseriyle birlikte yola çıkmak diyebiliriz.
0: Umre'den sonra Özbekistan'la başlamış oldum.
1: Kaç ülke oldu? Saydınız mı hiç?
0: Açıkçası öyle tek tek saymadım ama hani burada özetleyebilirim daha doğrusu. Özbekistan, arkasından Fas ve Endülüs. İspanya demek gelmiyor çünkü kuzey kısımlarını gezmedim. Endülüs kısmını gezdim. Sonra İran, Hindistan, Lübnan. Tekrar Tacikistan, Özbekistan. Yani tekrar 5 yıl sonra bir daha gittim. Ve yine gitmeyi çok istiyorum. Defalarca gidebilirim. Buraları gezmiş oldum. Türkiye için de en son işte GAP turuna katıldım. O da çok etkileyici oldu benim için. Şimdilik bunlardan ibaret inşallah, evet. Daha geniş.
1: Hep de böyle medeniyetin filizlendiği yerlere gitmişsiniz, evet, sanki, evet, değil mi?
0: Evet.
1: Ama Özbekistan sizde ayrı bir yer tutmuş gibi algılıyorum
0: öyle,
1: ben söylemlerinizden.
0: Hayatımın dönüm noktalarından biridir. Yani.
1: Evet, onu konuşacağız inşallah. İnsanın yola çıkması biraz niyetiyle de alakalı olduğu için, hı-hı, hatta yolda önüne çıkanlar da niyetiyle alakalı.
0: Doğru.
1: Gezmek, neden gezmek?
0: Gezmek işte farkında olmak için, bildiklerimi teyit etmek için veya yanlış bildiğim şeyler varsa bunların yanlışlığını görmek için ve aslında hayat yolculuğunda ilerlerken nelerle karşılaşabileceğimi birazcık daha farklı çerçevelerde, farklı kültürlerle görebilmek için aslında gezmek. Gezmek hayat yolculuğunda illa bir son noktamız var. O noktayı bulana kadar ya da daha doğrusu o noktaya ulaşana kadar en iyi şekilde doldurmanın başka çareleri var mıdır? Bunu da görmek için. Ve özellikle kendi kültürümüzü besleyen kaynakları tanımak için de gezmek. Çünkü ben Özbekistan gezisi sırasındaki sohbetlerimizde İmam Rabbani Rahmetullahi Hazretleri'nin Hindistan'da metfun olunduğunu fark edince, ki daha önce okumuştum hayatını ama farkına varmamıştım, bir şaşkınlık yaşadım.
1: Değil mi? Özbekistan'da arıyorsunuz normalde İmam Rabbani Hazretleri'ni.
0: İmam Rabbani Hazretleri'ni aslında açık söyleyeyim, Abdülaziz Debba Hazretleri için de öyle oldu. Kitab-ı İbriz'in müellifi, daha doğrusu sahibi Ahmet İbni Mübarek diye bir dervişi toparlıyor, tasnif ediyor ve işte ortaya çıkmasına sebep oluyor. Marrakeş'te olduğunu öğrenince, yani Fas İspanya'dan önce çok şaşırdım. Yani bunları bana fark ettiren seyahatlerim oldu. Yani bu mutasavvıfları ben tamamen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Şam diye ifade buyurduğu Dımaşk bölgesi, işte Musul, Halep, Bağdat, Basra, Lübnan gibi yerlerde ya da Mısır'da yaşadıklarını ve oralarda metfun olduklarını, oralarda faaliyet gösterdiklerini hayal ediyordum İran'da. Yani ben farklı bir şey düşünmüyordum. Çok şaşırttı beni. Yani bir Abdülaziz Debba Hazretleri'nin tam Marrakeş'te metfun olması, İmam Rabbani Hazretleri'nin benim aklım ucundan geçmeyecek şekilde Hindistan'da metfun olması. Çünkü o topraklar ilkokuldan itibaren anlatılan tarih, coğrafya derslerinde bize bu kadar tanıdık ve aşina olduğu halde hiç anlatılmamış ya da gündeme getirilmemiş yerlerdi. Hiç bilmediğimiz yerlerdi. Yani bir 40 yaşından sonra bunu fark etmiş olmak tabii beni etkiledi. Ve daha çok heyecanlandırdı. Tabii yani işte bir Babür İmparatorluğu'nun sonlarının Osmanlı'nın yıkılma dönemlerine rastlaması. Orada hararetli bir şekilde ecnebilerin sömürge oluştururken, göz açtırmazken batı tarafta da Osmanlı topraklarında aynısını yaptıklarını görüyoruz. Ama biz tarihi böyle okumadık. Bize tarih bu şekilde anlatılmadı. Ya da bir Kutul Amare'nin adını yine yani çok ileri yaşlarda fark ettim ben. Öğrendim. Bu olmamalıydı. Yani Çanakkale zaferiyle beraber Kutul Amare de ders kitaplarına girmiş olmalıydı, anlatılmalıydı. Bu farkındalıklar işte seyahatler sayesinde oldu. Evet okuyorsunuz, evet karşınıza çıkıyor veya bir dizi izleyebiliyorsunuz ama gidip de bir fiil deniyor ya, ortamı solumak, nefes almak, oralardaki yapıları görmek, insan desenlerini sezmek, fark etmek, onlarla haşır neşir olmak, onların kelimelerini kendi kulağınızda duymak çok ayrı izler bırakıyor. Örneğin de Özbekistan'da seyahat sırasında rehberimizin ağzından çıkan bir kelime çok etkiledi beni. Bıldır sene diye bir kelime çıktı ağzından. Yani bıldır sene, şimdi benim kullandığım bıldır kullandığım bir kelime değil. Ama Allah rahmet eylesin, babaannem çok kullanırdı. Bıldır sene derdi, geçen sene anlamında, geçmiş sene anlamında. Yani 1000 yıldır kelime aynen duruyor. 1000 yıl önce göçmüşler, gelmişler Anadolu'ya. Ki bizim kasabada da Horasan erenlerinin türbesi, kabri vardır. Şih Sinan, Şih Kenan diye geçerler. Onların etrafında yerleşim yeri oluşturulmuş. Bu kelime 1000 yıldır değişmemiş. Bu çok güçlü bir temeli gösterir ve aynı kalmışlığı gösterir. Bunun dışında yine bir hastama sormuştum. Plasentaya doğumdan sonra, bebekten sonra çıkan doku size ne diyorlar diye. Yoldaş deyince çok etkiledi, çok hoşuma gitti.
1: Çok iyi,
0: yani
1: çok tatlı.
0: Ne kadar bebeğe yoldaş, evet. Yani hakikaten öyle bir 9 ay 10 gün bebeğin yanında yoldaşlık yapıyor hakikaten. O kadar sıcak, o kadar içten, o kadar sade kelimeler ve kültürümüz var ki, kelimeler tabii cüzlerdir. Ama bu cüzlerle bir bütün ve sağlam temel bir kültürün torunlarıyız, varisleriyiz. Tabii kadri kıymetini bilmeyi diliyorum.
1: Evet. Peki bir yolculuğa çıkmadan önce araştırma yapar mısınız? Orada belki rehberin size sunduğunun haricinde bir şeyler görme gibi bir şeyiniz var mıdır, alışkanlığınız?
0: Şimdi aslında bu işte ilk Özbekistan turundan sonra daha yoğun bir şekilde oldu. Evet, öncesinde araştırma yapmaya gayret ediyorum. Mesela işte Fas turundan önce rehberlerin yazdığı kitaplardan aldım. Özellikle Endülüs tarihiyle ilgili araştırma yaptığımda çok dağınık geldi bilgiler. Onları anlamak, bir de tabii arka arkaya kurulmuş, yıkılmış, kurulmuş, yıkılmış ve çekişmeli bir tarihi var İspanya'daki Müslümanların, Emevilerin. Çok biraz zorlandım orada anlamak için tarihi. Gidince ama rehberlerin anlatmasıyla biraz daha toparlamış oldum. İşte orada mesela bir kadı İyaz'ın kitabı Şifa Sahibi, işte Muhyiddin İbni Arabi'nin, sonra İbni Batuta'nın, yani biliyorsunuz dünya çapında bir seyyahtır, Kıtanca'da kabrinin olduğu. Bunlar gitmeden önce birçoğu benim artık bildiğim şeylerdi. Ama tabii rehberlerin de çok katkısı oluyor. Bunu yadsımamak lazım. Onun dışında yeme içme alışkanlıklarıyla ilgili de, işte ne yenir ne içilir, buna da dikkat ederim. Çünkü bu da kültürün önemli miraslarından birisi. Ve gittiğimde de özellikle şimdi teknolojinin imkanı var. Özellikle kaldığım otellerde konumu açıp otel konumu işte sokaklarıyla büyüterek resim almayı çok seviyorum. Mesela bir Özbekistan'da, daha doğrusu Tacikistan'dan Özbekistan'a geçerken Tursunzade Gümrük Kapısı'ndan biz yürüyerek geçtik. Uzunca bir mesafeydi. Önce Tacikistan'daki Gümrük Kapısı'nda muameleler yapıldı. Sonra Özbekistan tarafına doğru yürüdük. Sınırı yürüyerek geçtik. O sınırı yürüyerek elimizde valizlerle geçerken hep Suriye'den göç eden mülteciler aklıma geldi. Doğrusu o canlandı. Zorluğunu fark ettim. Yani ki bizimki çok konforlu, kontrollü ve himayeli bir seyahat olmasına rağmen. İşte Özbekistan sınırında da gene işte aynı muameleler, içeriye girmiş olduk. Ama orada yine farklı bir tecrübe oldu. Bizim Türk dizilerinden bir tanesi müziğini duydum. Baktım monitörde dizi devam ediyor. İşte Özbekçe. Tabii konuşuyorlardı. Müzik aynı ama Özbekçe konuşmalar çok enteresan geldi. Onu orada görmek güzeldi.
1: Kara sınırlarını geçerken ben de mesela biraz stres olur. Yürüyerek geçerken sınırları sanki birisi beni durduracakmış.
0: Evet,
1: böyle bazı kareler vardır ya, şimdi dur. Bilmiyorum öyle. Sizde de öyle oluyor mu?
0: Ya bu işte ilk kez yürüyerek geçtiğim bir sınırdı. Tedirgin oldum ben de ama tabii hemen kendinize geliyorsunuz. Çünkü hem kalabalıksınız hem izinli, herkes her şeyi biliyor. Hani bir kaçak geçiş değil ama bir tedirgin oluyor ve bana işte mültecileri hatırlattı.
1: Tabii biz çok turla geçmedik. Tekil olarak 2 veya 3 arkadaş ha, geçtiğimiz sizin, için evet. Sanki böyle görevlinin size dikkatli ve dik bakışıyla birlikte çok şüpheli birisiymişsiniz gibi o şeyde olmak belki rahatsız edici.
0: Evet.
1: Hatta bir seferinde Gürcistan geçişiydi herhalde. Beni bir 45 dakika bekletmişlerdi. Ya. Ama böyle sandalyede görevlinin karşısında sadece oturtturdular. Herkes geçti, sadece ben kaldım. Sonrasında hani gelen giden arkadaşlarına soruyorlar niye bekliyorum ben diye. Aslında oradaki hanımefendinin, zaten Batum geçişini bilenler bilir, bir sandalyede oturan bir hanımefendi. O size onay verip geçiyorsunuz. Yani normal yürüyorsunuz. Pasaportumdaki çok fazla girişleri görünce kendisinin şüphelenmesi sebebiyle, yani çok fazla geçiş var, neden diyerek ben sadece bekledim. Yani o 45 dakika sadece karşısında bir sandalyede oturdum. Sonrasında izin verip geçtim tabii. Çok rastlamadığı için de olabilir tahminimce.
0: Tabii. İlk kez başına.
1: Evet olabilir ama bir 45 dakika sandalyede karşılıklı bakıştık.
0: Evet.
1: Evet, seyahatler size neler kazandırıyor derken.

0: tarafa doğru geldik. Peki sizde izi olan anılarınız muhakkak vardır böyle çarpıcı. Mesela şu tespit bence çok önemli bir tespit. Bunu sahabe-i kiram için de söylüyoruz. Hani aslında Mekke ve Medine'de yaşamışlar ama bir bakıyorsunuz dünyanın farklı yerlerinde kabirleri var. İşte Fas'ta diyorsunuz, Özbekistan'da, Hindistan'da. Dünyanın çeşitli yerlerinde kabirleri var. Bu bize bir şey vermiyor mu? Yani bize bir şey, ben bu taraftan baktığımda kendimi biraz da suçlu bile hissedebiliyorum.
1: Öyle öyle gerçekten.
0: Bilmiyorum haksızlık mı yapıyoruz ama yani bulundukları vatandan çıkıp başka yerlerde kabirleri var.
1: Evet. Yani hiç mi hani insan eşini, dostunu, yakınlarını özlemez ya da ayrılmak ister ya da varlığını oradaki işte gayrimenkulü vardır diyelim. Hani az çok ya da bir müktesebat vardır. Bunları tamamen arkasında bırakıp ki yolda tehlikeli şimdiki gibi değil. Her türlü yani insanlar tarafından gelebilecek tehlike var. Çevre koşulları, iklim koşulları, işte hayvanlar, haşerat yani saysak bitmez. Bunların tamamını hiçe sayıp kendi manevi idealleri uğrunda çok yol kat etmişler. Tabii Özbekistan'da Şahzinde de gerçekten Semerkant'ta Kusam İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh bizim için çok büyük bir örnek. Ne kadar uzun yolları kat etmişler ve şehit olmuşlar ama o topraklarda aslında İslam dininin temellerinin büyütüldüğü temeller atılmış Mekke Medine'de ama o temellerin üzerine kaynakların çeşitlendirildiği, geliştirildiği filizleri de onlar büyütmüşler, dikmişler fidanları. Kusam İbn Abbas Hazretlerinin çevresinden kimler çıkmış, kimler çıkmış? Yani bir bakarsak İmam Maturidi Hazretleri var. Akaid esaslarını, ehli sünnet itikat esaslarını bize oturtmuş ya da işte güzelce ifade edip inanç esaslarımızın yüzyıllarca sapasağlam kalmasını sağlamış büyüklerimizden. Yine İmam Buhari Hazretleri, İmam Tirmizi Hazretleri o kadar hani saysak bitmez ve altın silsileden büyüklerimizin Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Gucdivani Hazretleri, Hacı Gemkenik Hazretleri yani saysak bitiremiyoruz. Onların da talebeleri var, onların da dervişleri var. İslam'ın birçok itikadi ve fıkhi esaslarının ortaya konduğu eserlerin temelini bu büyüklerimiz oralara gelerek atmışlar. Çok etkileyici mimari eserlerin arasında onları ziyaret ediyoruz. Tabii aynı zamanda ben bir mescide girdiğimde, Özbekistan'a ilk gittiğimde otelden hemen çıkıp işte namazı yetiştirelim dar vakte girmesin diye gittiğimiz bir mescitte tavan çok da yüksek değil. Etrafı inceliyorum, merak ediyorum. Tavana baktığımda yıldız desenleri çok etkiledi. Yıldız desenlerini aşikare evet Türkiye'de de görebiliyoruz bazı camilerde ama oradaki hem tavanın yakınlığından olsa gerek hem de bembeyaz kireç boyanın ortalarında böyle hafif sarkıt şeklinde karnas nizam deniyor ona. Yıldızların maviye, gök mavisi, gök yüzü rengi yani daha doğrusu gece mavisine boyandığını gördüm. İşte beş kenarlı, beş uçlu yıldızlar, altı uçlu yıldızlar. Onlara baktığımda bir anda hadis-i şerif geldi aklıma. Ashabım yıldızlar gibidir, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hangisine uyar ittiba ederseniz hidayet bulursunuz hadis-i şerifi geldi. Yapanlar dedim ki boyayanlar, buraya yapan mimarlar bu mesajı vermek için yaptıkları belli. Çünkü içimde ilk uyandırdığı his buydu ve çok etkilendim bundan ve bu hissiyatı ondan sonra her mescitte aradım. Yani
0: size
1: her
0: ne anlattı baktım. Peki?
1: Şimdi şöyle yani gökyüzüne veya tavana baktığımızda aklımıza gelmesi gereken kimler? Bunu anlattı. Yani ben kafamı yukarı kaldırdığımda, başımı göğe çevirdiğimde aklıma gelmesi gereken nedir? Aklıma gelmesi gereken gökteki yıldızlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifidir. Aklıma bu gelmeli. Mescide girdiğimde Mescid-i Nebevi'deki gibi Ashab-ı Soffe'nin arasında olmak aklıma gelmeli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazretleri'nin huzurunda olan ashab. Çünkü onlar hep huzurdaydı. Ve ellerinden geldiğince en ince ayrıntısına kadar tavsiyelere uydular. Ben de bu tavsiyelere uymalıyımı getirdi. Yani o hissiyatı uyandırdı. Ve tabii İstanbul'daki camilerde de geldiğimde bu var olmalı diye düşündüm. Çünkü o taraftan yani doğudan batıya doğru göçler sırasında illa mimari de tabii değişiyor ama bu hissiyat değişmiyor. Şimdi aslında biraz daha içselleştirilmiş sanki. Yani daha somuttan işte gözle görülebilir yıldız. Herkes baktığında tavanda o yıldızları görür. Ama daha soyutlaşmış, daha üç boyutlu veya işte o yıldızın sivri kısımları

0: nakşedilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bizim Türkiye'ye doğru gelirkenki camilerde, bilhassa tabii Anadolu coğrafyasında böyle. Yine yıldızlar yok değil ama biraz daha içeri doğru soyutlanmış, hep içinde, dışa çok vurmadan, gönlünde olduğu için belki süzülmüş bal gibi diyelim, daha has ve safi bir şeklini bulmuş. Bu çok etkilemişti. Mimari kalem işleri harika geldi. Ahşap oymacılığı, oradaki incelikler, oradaki sanat hala devam ediyor olması, bunlar da çok etkiledi.
1: Ülkemizde de var o tarz şeyler. Özellikle Bursa'da, Konya'da bazı yerlerde aynı yeşil, aynı mavidin ve aynı desenlerin kullanıldığıyla alakalı.
0: Aslında görüyoruz. Doğru. Evet.

0: hepsi ayrı güzel. Yani hepsinin ayrı bir kuşatıcılığı
1: evet,
0: var.
1: Evet evet, o Semerkant'ta Şahzin'de de oralarının kabir olduğunu ben girdikten sonra anladım. Yani evet, çünkü evet, dışarıdan baktığınızda inanılmaz bir sanat eseri.
0: Kesinlikle.
1: Yani hem renkleriyle, desenleriyle, ihtişamıyla.
0: Evet.
1: Sonra içeri bir girdik, aslında onların bir kabir olduğunu, içeride evet, kabirlerin olduğunu gördük.
0: Evet evet, ben de ondan çok etkilenmiştim.
1: Çok ilginç.
0: Kabir olduğunu öğrenince, ama bir bakıma da cennet bahçesi gibi düşündüklerini hayal edebiliriz.
1: Evet ama gösterişten uzak. Değil mi?
0: Evet,
1: öyle bir
0: evet, evet,
1: sizi rahatsız eden bir gösteriş yok.
0: Yok. Huzur,
1: huzur
0: var,
1: veren.
0: Huzur
1: evet.
0: Var. Huzur
1: veren.
0: Huzur hep hakim. Sanki orada hani Hacı Ege Emkenik Hazretleri'nin yolunda da biz bir mola vermiştik dağlarda. Yani yollarda bile huzur var. Belki daha hani çok kalabalıklar gitmedi, çok belki dejenerasyon vesileleri olmadı oralarda. Belki onun da etkisi, ama büyüklerin o manevi hazzı hissediliyor. Özellikle türbelerin yanında, kabristan çevresinde çok hissediliyor. Adeta misafirlerine ayağa kalkmış, hoş geldiniz evladım der gibi bir karşılama. Kim giderse bunu ben duyuyorum herkesten, bu hissiyatı.
1: Biz Gücüdüvan kasabasına gittiğimizde orada yerli olan bir arkadaşımız bizi misafir etti. Küçüklüğünde Gücüdüvani Hazretlerinin kabrini ziyaret ederlermiş, ama annesi babasının evine giderken yolda muhakkak ziyaret edilirdi. Yani
0: evet,
1: öyle bir öğretileri varmış, gelenekleri varmış. Her gün kurulan bir pazar var, Gücüdüvan Pazarı. Ve orada Özbekistan ürünlerini de çok uygun alınabilecek bir pazar burası. Hı hı. Halk şöyle düşünürmüş. Gücdüvani Hazretlerinin kabri yukarıda, eteklerinde pazar kuruluyor.
0: Evet.
1: Yani bereket.
0: Aa, çok güzel.
1: Bereket bu şekilde evet, yayılıyor gibi böyle bir görüşü varmış. Bu halkın kendi görüşü. Yani
0: evet,
1: o zaman çok şaşırmıştım. O kadar
0: evet,
1: uzun yıllar farklı bir sistemde. Yani
0: evet,
1: özellikle bu dinin ve kültürün, medeniyetin ötelendiği ve üstüne basıldığı, sindirilmeye çalışıldığı bir
0: evet,
1: dönemden sonra dahi
0: evet,
1: halkın oradaki mübareklere, büyüklere, alimlere göstermiş olduğu
0: evet,
1: saygı ve hürmet değişmemiş.
0: Evet, evet. Onlar da işte çeşitli şekillerde hep teyit etmişler ama halkı, yani gerek rüyalar, gerek zuhuratlar, yani halk teyit olduğu için hiçbir zaman peşini bırakmamış büyüklerin.
1: Buhara'ya giden dinleyicilerimiz, Buhara hızlı treni var.
0: Evet.
1: Özellikle bu Buhara, Semerkant, Taşkent, hatta Hive'ye kadar giden.
0: Efrasiyab
1: evet,
0: Ekspres.
1: Evet, evet. Öyle bir tren hattı var. Hive'de, Buhara, Hive arasında hızlı tren yok ama yine bizdeki gibi Doğu Ekspresi, işte Batı
0: evet,
1: Ekspresi gibi biraz daha hızlı olan trenler var. Uzun bir yol çünkü oradan. Şimdi Buhara tren istasyonundan indiğinizde taksiler size şöyle diyor. Yedi pir.
0: Ya, evet.
1: Yedi pire götüreyim mi?
0: Evet.
1: Çünkü o bir alışkanlık.
0: Oturdu, evet,
1: yani
0: oturdu.
1: Buhara'da siz iner inmez o kadar pratik ve basit ki.
0: Evet.
1: Havalimanından iniyorsunuz. Tren değil, havalimanında inseniz hemen havalimanının 5 kilometre ötesinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri.
0: Evet, evet.
1: Oradan bile, yani taksiye deseniz ki beni 7 pire götür. Hiçbir şey bilmeseniz bile. 7
0: evet,
1: pire dolaştır deseniz o sizi 5-6 saatte bütün onları ziyaret ettirebiliyor.
0: Evet.
1: Çok müthiş bir şey değil mi bu?
0: Evet,
1: siz
0: evet,
1: anlatmanıza bile ihtiyaç yok.
0: 7 evet, evet,
1: pir diyorsunuz sadece
0: evet, evet,
1: ve taksi sizi dolaştırıyor.
0: Evet. Ya bu işte çok güzel. Yani oradaki halkın bilinçli olduğunu, bu konuda hala farkında olduğunu gösteriyor. Mesela diğer ülkelerde bu yok gibi. Umre'de bir Hindistanlı hanım, ki hani Umre'ye gelenler birazcık daha dini bilgisi, birikimi olan insanlardır. Hindistanlı olduğunu öğrendim bir hanıma. Ben İmam Rabbani Hazretleri'ni sordum. Bilemedi yani kim diye soruyor. Ben işte acaba hani anlatamadım mı diye birkaç yol denedim ve mektubatı da sordum. Bilemedi. Yani bilemedi ve bunu birkaç kez denedim. En az 3 kez denemişimdir. Yani 3 Hindistanlıya ayrı zamanlarda ayrı şekilde sorduğumda İmam Rabbani Hazretlerini tanımıyordu, bilmiyordu. Ama Özbekistan'da durum böyle değil. Özbekistan'da biraz daha farklı. Hem biliyorlar, hem çok seviyorlar, hem de ziyaret ediyorlar. Gerçi İmam Rabbani Hazretleri'nin etrafında bir güvenlik çemberi var. Yani çok ziyaret yoğunluğu yok.
1: Sebebi değil midir, o mudur bilmiyorum ama bazen yerel ifadeler, isimlerle de anılabiliyor. Biz mesela İmam-ı Rabbani biliyoruz ama
0: evet,
1: biz Semerkant'ta Yakup Çerhi Hazretleri'nin kabrini ararken biz Yakup Çerhi diye soruyoruz.
0: Aha.
1: Kimse bilmiyor ama Hoca Yakup deyince herkes biliyor.
0: Evet, olabilir.
1: Hacı Yakup deyince.
0: Evet, evet.
1: O bölge çünkü Hacı Yakup olarak biliniyormuş.
0: Evet, evet.
1: Onu çözdük ama çözene kadar bir süre geçti tabii.
0: Evet, belki o da olabilir.
1: Yani
0: ben de birkaç yol denedim ama farklı isimlerle.
1: Hı-hı.
0: Ama dediğiniz gibi yerli değişmiş bir başka ifade olabilir bizim bilmediğimiz. Bu etkilemişti beni.
1: Hemen evet.

0: Hani mektubat deyince hemen bilinir gibi düşünüyor insan ama değil demek ki. İşte öğreneceğiz hep beraber, farkına varacağız.
1: Evet.
0: Yine İmam Buhari Hazretlerinin türbesinin yanında işte ikramlar yapıyor bizim kardeşlerimiz. İşte şekerlemeler, bisküviler ikram ediyor oradaki yerli halka ve çocuklara. Ben de onlara katıldım. 4-5 yaşındaki çocuk bir tane aldı. Şekerden bir tane aldı. Sanırım teşekkür etti. Onlar rahmet diyorlar. Teşekkür.
1: Rahmet, evet.
0: Ondan sonra ben bir tane daha almasını söyledim. Tekrar sundum. Çünkü bir tane parmağıyla alınca çok hoşuma gitti böyle. Kibarca tek bir tanecik alınca içinden. Şöyle yanında durduğu annesine, elinden tuttuğu annesine şöyle başını bir kaldırdı. Gözüyle bir annesinin gözüne baktı. Annesi de gülümseyerek onu onay verdikten sonra aldı şekeri. Yani o kadar etkilendim ki terbiyesinden çocuğum. Ya annesine olan, hani eliyle de olabilir, başka türlü de izin alabilir ama çok nazik ve zarif bir şekilde annesinden izin alması çok hoşuma gitti.
1: Bir de şeyi fark etmişsinizdir, herkes birbirine selamun aleyküm diyor.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet.
1: Normal selam bu. Yani biz evet. de bazen girdiğiniz ortamlarda hani usulen selam değil, günaydın, merhaba gibi
0: evet.
1: böyle
0: demek zorunda kalırız.
1: Evet, evet. Hani ortama göre böyle selamı evet. çeşitlendirebiliriz ya. Onlar da öyle değil.
0: Evet.
1: Herkes her ortamda evet. selamun aleyküm diyor. Alan da yalnız ve aleyküm selam demiyor. O da selamun aleyküm diyor.
0: Evet, evet. O farklı bir alışkanlık.
1: Bir selamlama çeşidi haline
0: evet,
1: gelmiş.
0: Aynen
1: evet,
0: aynen öyle.
1: evet. Ama ortak kültürün de göstergeleri vardır ya böyle.
0: Evet.
1: O şeyde daha çok rastlanır. Dünyanın bütün Müslümanların olduğu işte Mekke hı hı. gibi yerlerde herkes belirli noktalara geldiği zaman aynı duayı eder.
0: Evet. evet.
1: Bu çok büyük bir birliktelik değil midir? Bence çok
0: öyle.
1: Hayran olunacak bir
0: hayran
1: şey.
0: Hayran bir kuvvet aslında.
1: Evet, hayran bir olunacak
0: kuvvet,
1: bir şey.
0: Evet.
1: O belirli noktalarda işte şu kapıya geldiğinizde şu dua edilir, bu kapıya geldiğinizde
0: evet.
1: bu dua edilir, efendim tavafta şu edilir. O kadar yani... Görülmeyen bir
0: birlik
1: eğitimin
0: bu.
1: Göstergesi
0: evet.
1: ve hep birlikte Endonezyalısı da yapar,
0: evet.
1: efendim Özbek'i de yapar, Türkiye'lisi de yapar, Batı'dan gelen Müslüman da yapar. Herkes
0: evet.
1: aynı duayı eder.
0: Kesinlikle.
1: Müthiş bir şey bu.
0: Çok çok evet. çok güzel ve işte giderek perçinlemek lazım, bunu artırmak lazım. Şimdi hani hep farkındalığımızı artırıyor, işte doğru bildiklerimizi teyit ediyor, bilmediklerimizi de ya da yanlış bildiklerimizin de düzeltilmesini sağlıyor bu görüş. İşler, seyahatler ve aslında hani günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyordur. Mesela GAP turunda Göbekli Tepe'ye gittiğimizde Urfa'da, Şanlıurfa'da işte bilinen tarihin en eski yerleşim yeri ve işte tapınağı, mabedi olarak sunuluyor. Arama motorlarına yazsanız yine aynı yanıtı alıyorsunuz. İşte Birleşik Krallık'taki tonanıştan sonra daha doğrusu o en eski bilinirken ondan bile çok çok eski olarak lanse ediliyor. Ama orayı gezerken bile içimden diyorum ki hani en eski yerleşim yeri Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit ve kesin. Yani Kabe ve çevresi. Bu farkındalığı sağlıyor insana. Yani sen en eski yerleşim yerini düşündüğünde ya da aklına geldiğinde ya da biriyle konuşurken evet Göbekli Tepe değil eskilerden biri olabilir ama ve mümkündür de eski olması. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin buluştuğu Cebeli Rahme'nin çevresinde ki bir yer yine Göbekli Tepe'de çok uzak bir yer değil. Ama Kabe en eskisi.
1: Evet.
0: Mesela bu bilgileri bizim çerçevemizden, bizim inanç esaslarımızın üzerinden tahsih etmek gerekiyor. Yani tarihi doğru yazmak gerekiyor. Evet kanıtlar da bulunur. Kanıtlar da bu doğrultudadır mutlaka. Biz inanıyoruz öyle olduğuna ve keşke hani tarihi bilgiler bizim kendi inanç esaslarımız üzerinden tarafsız çalışan ama kendi inanç esaslarımız da muhakkak önüne koyan kişiler tarafından yazılsa diye düşündürdü. Mesela seyahatlerden birinde en
1: evet.
0: çok bu Göbekli Tepe seyahatinde aklıma gelenlerden biri buydu. Tarihi bir daha bizim inancımıza tabi ama tarafsız elbette kişiler tarafından yazılması.
1: Evet, bu da bir boşluğun da göstergesi herhalde değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii. Yani kolektif yazmak lazım. Her dilden içerisinde kişilerin olduğu multidisipliner çalışabilecek sistemleri bir araya getirmek lazım ki hiç itiraz olmasın.
1: Evet, ilk Özbekistan'la başlayan daha sonra
0: evet.
1: da GAP'la sonlandırılan bir gezi rotanız olmuş.
0: Evet, evet.
1: Peki bunların arasında size çok fazla izi bırakılan, birinci numarayı Özbekistan'ı koyuyoruz sanki. Çok fazla etkisi olan mekanların dili vardır. mekanların insanları anlattığı muhakkak muhakkak bir şeyler vardır diye bir söylem var. Bunun sizde yansıması oldu mu hiç?
0: Ya şimdi aslında hepsinin çok ayrı ayrı oldu ve yani hangisini söylesem bilemiyorum. Mekanlar olarak işte en çok ifade edebileceğim, yani en çok etkilendiğim yerlerden birisi Emkenike Hazretlerinin türbesi, Hacegani Abdülkarik Gücdevani Hazretlerinin türbeleri, Nakşibendi Hazretinin türbeleri. Ya en çok etkilendiğim yerler, böyle içte bir derinlik oluşturan yerler oralar oldu. Ama hani böyle mekan olarak beni sarsan, şaşırtan birçok yerden biri de yine Hindistan'daki insanların sokaklarda yatması oldu. Otobüsle geçiyoruz otele doğru seyahat ederken, akşam dönüş artık karanlık basmaya başladı. Böyle akşam ezanı ya okundu ya okunacak. Yollarda kaldırımların üzerinde, bahçe duvarlarının, geniş olanlarının bahçe duvar taşlarının üzerinde yatmakta olan bir sürü insan görmeye başladık.
1: Allah Allah.
0: O kadar çok ki, yani yol boyunca. Ve ben bir anda şey düşündüm, herhalde bir film çekiliyor ya da sinema çekiliyor. Stüdyodan mı geçiyoruz acaba diye, böyle bir film sahnesinden
1: doğal
0: mi geçiyoruz? Doğal bir
1: flato mu kuruldu?
0: Flato mu kuruldu gibi düşündüm. Çünkü balık istifi gibi bir sürü insan var, yatıyorlar. Şeylerde de var aynı şekilde, işte bahçe duvarı, yani oradan düşebilir. Yani uyuduğunda sağa sola düşebilir. Sonra rehbere sorduğumuzda 18 milyon insanın evsiz olduğunu söyledi.
1: 18 milyon?
0: 18 milyon insan. Çok çok büyük bir rakam.
1: Bir de o hani resmi olarak tespit edilen.
0: Yani ha bir de o var belki.
1: Genelde
0: olabilir.
1: Resmi söylenenin bir üstüne daha koyun derler de.
0: Evet, yani işte sokakta doğuyor, sokakta yaşıyor, yatıyor kalkıyor, sokakta evleniyor, sokakta ölüyor deyince bu beni çok şaşırttı. Yani
1: çok
0: iki tane atom bombası fabrikası olan bir ülke. Yani ne kadar teknolojide ileri olduğunu da biliyoruz. Ve üstelik kolay vize vermeyen bir ülke olduğunu da biliyoruz Hindistan'ın. Hani böyle herkes gelsin gitsin, biz fakiriz falan diyen bir yer de değil. Çok kontrollü giriş çıkışlar oluyor.
1: Şu anda Çin'i geçti biliyorsunuz nüfusu.
0: Evet. Onu bilmiyordum.
1: Çin'i geçti ve 2 milyar gibi bir nüfusu var.
0: Onu bilmiyordum. Böyle bir ülkede hani böyle bir durumla karşılaşmak, ortam beni çok şaşırttı. Etkiledi. Ne yapabiliriz'e getirdi. Ama tabii çok büyük planlar yapmak lazım insanlık için. Zaten hani malum şu anda çok büyük sıkıntımız, birçok yer, yani birçok insan zorluk içerisinde. Onlara refahı götürmek, kendi yaşadığımız güzellikleri pay etmek, paylaşmak çok çaba gerektiriyor. Organize olmayı gerektiriyor.
1: İnsan gördüğü zaman kendi üzerindeki nimetleri de bir sorgulamıyor değil.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Biz bunların şükrünü nasıl yapabiliyoruz?
0: Tabii.
1: Elimden geleni ben ne kadar yapabiliyorum?
0: Evet.
1: Ben bana düşeni nasıl yapabiliyorum? Hani bu soruların cevapları da ayrı,
0: evet,
1: sanki değil mi?
0: Tabii.
1: Sorgulanması gerekiyor.
0: Tabii. Bunun dışında şey de mesela kendi alanımla ilgili İbn Sina, Buhara, işte Semerkant, Horasan bölgesinde yaşamış, eser vermiş, yine Hamedan'da kabristanı olan bir tıp alimi, Müslüman tıp alimi. Mesela onun da Ebul Hasan Harkani Hazretleri ile ilgili bir ziyareti olduğunu gene seyahatlerde öğrendim. Aslında menkabeyi biliyordum.
1: Peki Kars'ta değil mi Harkani Hazretleri?
0: Şimdi şöyle, Kars'ta, kabristanı Kars'ta, hatta 3. Murat zamanında Lala Mustafa Paşa tarafından türbesi bir görülen rüya üzerine kazı yapıldığında kabre ulaşılarak yapılıyor. Hatta bizzat kabrin üzerinde Ebul Hasan Harkani Hazretlerine dair kitabe çıkıyor. Üzerine türbe inşa ettiriyor. Etrafına işte külliyesini yaptırıyor. O kesin, yani Kars'ta, ama makam kabri var İran'da. Hatta o makam kabrinin yakınına şey yapmışlar. Arslan üzerinde heykelini yapmışlar.
1: Tabii makam demek aslında oraya uğramış.
0: Tabii,
1: orada yaşamış,
0: tabii.
1: Oradan geçiş yapmış.
0: Tabii. Zaten evet. Aslında Bistam'ın Harakan köyünden kendisi. Orada doğmuş. Daha sonra Kars tarafına gelmiş. Şimdi orada bir menkabesi vardır. Ebul Hasan Harkani Hazretleri'nin, bir grup derviş ziyarete gelir. Adını, şanını, namını duyup. Tabii birkaç kanal var. Yani işte bir Tezkiretül Evliya kanalı var, Bostanül Arifin ve buna benzer birkaç yerde bu menkabe
1: geçer,
0: çeşitli,
1: evet,
0: şekillerde geçer. Ama özetle işte bir grup derviş geliyor ziyarete. İşte evini ziyaret ettiğinde içeriden seslendiklerinde hanım diyor ki, hanımı olduğunu söylediği kişi diyor ki, ya o ihtiyarı ne yapacaksınız? Yine aldı başını gitti işte ormana. Siz nereden geldiniz vesaire. Böyle hani sesini yükselterek

0: azarlayarak, çok da iyi olmayan bir karşılamayla, Hazreti hakkında da güzel şeyler söylemeyerek hayal kırıklığına uğratıyor gelenleri. Daha sonra işte onlar geri dönelim, görmeyelim madem öyle diyenlere rağmen, işte içlerinde bulunan İbn Sina ziyaretçilerden biri de, tıp alimi meşhur İbn Sina, ziyaret bu kadar geldik, görmeden dönmek olmaz diye ormanın yolunu tutuyorlar ve karşıdan arslan ağzında bir rivayete göre üstünde odunlarla Ebul Hasan Harkani Hazretlerini görüyorlar. İşte geldiğinde hocam bu ne haldir? Evdeki işte arslana tahammülümüzden ormandaki arslanlar musahhar oldu. Başka rivayetler de var. Aradan işte zaman geçiyor. Sonra aynı ziyaret edenler, dervişler tekrar bir ziyarete gidiyorlar. Bu sefer içeriden gelen ses çok yumuşak, çok kibar, çok nazik. İşte kendisi ormana gitti, gelecektir, siz bekleyin, hoş geldiniz, işte şurada yiyecekler var, buyurun yan tarafta yemeye başlayın siz gibi. Çok güzel bir karşılama, hayret ediyorlar bu sefer. Gene Ebul Hasan Harkani Hazretleri geldiğinde de, hocam bu sefer çok değişik karşılandık dediklerinde, işte önceki benim yumağımı sarıyordu, şimdiki kendi yumağını sarıyor. Şimdiki hanım kendi yumağını sarıyor diyor. Yani burada aslında tarihi kişilikten işte 900'lü yıllarda yaşamış İbn Sina gibi bizim daha çok hani tıp ilminde veya işte mesleki hayatımızda karşımıza çıkan kişilerle de temasını görmek veya bunları tecrübe etmek, o ortamlarda bunları yaşıyor olmak ayrı bir keyif veriyor. Gerçek olduğunu daha çok hissettiriyor. Bu Özbekistan'ın gitmeden önceki hayalimdeki hali, işte bozkırlar, stepler falan diye geçtiği için hiç ağaç, yeşillik düşünmüyorduk doğrusu. Babam da buna çok hayret etti. Çok şaşırdı. Çok yeşil, çok mümbit topraklar, hatta pamuk üreticiliğinin yapıldığı yerler olduğunu görünce biz o hayretimiz de oldu. Yani
1: pazarlara girdiniz mi?
0: Evet. Birkaç pazara girdim. Kurulu pazara. Evet. Siyap mıydı?
1: Taşkent'te.
0: Rengarenk meyveler, çerezler, kuru yemişler, sebzeler, yani hadsiz hesapsız. Tabii ama uçakla biz bir Buhara'dan Taşkent'e seyahat etmiştik. Yukarıdan baktığımızda çöl olan kısma sıfır vaha başlıyor. Çok ilginç bir coğrafya. Ama hani gözümüzde hep böyle bir şey canlanıyordu. Türkler Orta Asya'dan göçmüş, bozkır steplerde yaşarlardı. İşte çadırlar kurarlardıdan. Bozkır step değil her yer. Alabildiğine düz ova ve çok mümbit. Bunu görmüş olduk. Ve işte o yeşil çay içilen kaseler, çaydanlıklar, o porselenlerden özenle yapılmış, üzerlerinde pamuk deseni var. Lacivert beyaz pamuk deseni. Hep kimliğini ve kültürünü yansıtır şekilde. Tabii hatıralıklar aldık oradan, böyle hatıra olsun diye. Çok güzel deneyimlerdi.
1: Evet. Peki böyle kendi yaptığınız ailece turlarda hiç yaşadığınız şeyler oldu mu, tecrübeler?
0: Aslında birçok tecrübe oldu. Belki biraz eleştirel gözde olacak. Halilurrahman Camii'nde Şanlıurfa'da böyle hani oranın tarihi dokusu elbette anlatıldı ama biraz daha böyle geniş olarak levhalara ya da bilgilendirme panolarına asılabilir gibi düşündüm. Orada bazı türbeler var, onları çok tanıyamadım. İsimleri not aldım ya da resimleri çektim ki hani sonra araştırayım bakayım diye.
1: Biraz daha bilgilendirme olabilir değil mi?
0: Evet, çok sade ve mesela Diyarbakır'da 27 sahabe deniyor. İsimleri var ama ben 27 tane göremedim orada. Hani onlar daha geniş anlatılabilir ya da bir sinevizyon şeklinde izlenebilecek ortam oluşturulabilir.
1: Ben Diyarbakır'a ilk gittiğimde yıllar önce, yani bayağı yıl önceden bahsediyorum, şöyle 16-17 yıl önce. O kadar şaşkınlıkla karşılaşmıştım, çok şaşırmıştım. Yani orada sahabelerin olduğu bölge çok atıl, bakımsız. Yani girmek bile zor, böyle bir nasıl diyeyim, izbe bir yer gibiydi.
0: Tahmin edebilirim.
1: Daha sonra gittiğimde buralar biraz daha bakıma girdi. Daha işte turistik bir bölge, işte surların temizlenmesiyle başlayan. Ama o yıllarda gittiğimde çok üzülmüştüm. Yani kimin olduğu belli değil. Burada bir kabir var ve çoluk çocuğun orada Yasin okuyayım parayla, Yasin okuyayım parayla dediği bir şey bölgesine çevrildi. Ama her taraf çöplük, hiç bakılmamış. En son gittiğimde, yani bir 3-5 yıl önce diye düşünün, daha toparlanmış, daha en azından çok bir şükür, adım atılmış, evet, temizlenmiş, isimleri yazıyordu ama dediğiniz gibi mesela çok fazla bilgilendirme yok. Halkın kendisi de bilmiyor bu arada, Diyarbakır halkının.
0: Unutuyor bir de bilenler. Bilenler toprağın altına giriyor çünkü vefat ediyor.
1: Yani
0: unutuluyor onlar da,
1: evet,
0: maalesef.
1: Diyarbakır merkezde ben sordum, işte Ulu Cami'de sahabe kabirlerini soruyorum, bunu bilen yok.
0: Mesela şey ismi hemen aklıma gelmedi de Saffan bin Muattal radıyallahu anh. Mesela hani kesinlikle Anadolu topraklarında olduğunu bildiğimiz iki sahabeden biri. Yani birisi Halid bin Zeyd Ebâyı Belensari radıyallahu anh. Diğeri Saffan bin Muattal radıyallahu anh. O da gene Güneydoğu illerimizde, Diyarbakır'da diye aklımda kaldı. Adıyaman'da, özür dilerim, Adıyaman'da. Mesela hani Halid bin Zeyd radıyallahu anh hazretlerini biliriz ama Saffan bin Muattal
1: çok bilinmez. Evet.
0: Etrafına gene bir külliye oluşturulmuş sağ olsun. Hani yani benim böyle biraz içimi cızlatan bir konudur bu. Değerlerimizin, bize ait olanların daha cılız kalması, anlatılmasının zayıf olması, öne çıkarılmaması beni üzüyor. Sadece o değil. Bizim o bölgeleri fetheden kumandanlarımız var. Oradaki fetih camilerini yapan veya yapılmasına sebep olan komutanlarımız var. Bunlar da mesela biraz daha anlatılıp vurgulanılabilir.
1: Ama bu maalesef ki sadece Türkiye'de değil, Mısır'da gittiniz mi bilmiyorum. Biz Mısır'da bir turla gittik fakat turun birçok organizasyonuna katılmadık. Kendimiz bir grupla organizasyon yaptık.
0: Evet.
1: Bir gün dedik ki Mısır'da çok sahabe-i ikram kabri var. Hatta Niyazi Mısri orada,
0: evet.
1: İmam-ı Şafii orada.
0: Evet.
1: Emin olun o günkü hayal kırıklığımızı hala ben hissediyorum.
0: Evet.
1: O sahabe-i ikramın kabirleri,
0: evet.
1: Niyazi Mısri'nin, hatta İmam-ı Şafii'nin olduğu bölge nasıl diyelim, böyle atıl, hı hı, ve şehrin tamamen dışındaymış gibi çöplerine toplanmış, derme çatma çadırlarla evler,
0: evet,
1: yapılmış, gece kondu bile değil olan bir bölgede hiçbir şekilde bakılmamış bir yerdi.
0: Evet.
1: Ve biz onları yani içine girerek, bir de biraz da çok da emniyetli olan bölgeler değil.
0: Tabii.
1: Ama umarım son dönemlerde duyduğum kadarıyla,
0: evet,
1: o bölge tamamen işte hem kaldırılıyor hem de oradaki kabirlere bakılıyor ve tarihi olarak oralar inşa ediliyor diye duydum. Gidip görme imkanım olmadı ama maalesef ki böyle yerlerde bazen çok şaşkınlıkla karşılaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bunun hani dini ve hissi boyutu ayrı bir şey ama tarihi boyutu da var.
0: Evet, evet.
1: Yani biraz tarihi boyutuna sahip
0: i̇nsanlık
1: çıkarak,
0: tarihi olarak
1: insanlık tarihi
0: lazım.
1: Olarak
0: hani
1: düşünmek lazım. Evet.
0: İslam tarihi denildiği için hani İslam tarihi olarak düşünülerek biraz arkaya bırakılıyor. Ama yani insanlık tarihi için çok değeri var, çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden üzerinde durmak lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz notlarınız var mı? Gezerken mesela şöyle bir soru var mıdır? Gitmeseydim ne olurdu?
0: Gitmeseydim ben şimdiki noktada olmazdım. Bana çok şey kattı. Bana bir düşünce, duygu, analiz etme ve senteze varma katmanı atlattı. Yani hani düşüncelerim daha dar çerçevedeyken duygularım bana kattıkları tecrübe ve bilgilerle daha üst seviyede düşünmemi, daha geniş düşünmemi ve daha iyi sonuçlar almamı sağladı. Hatta Özbekistan seyahatim için gerçekten hayatımın dönüm noktalarından biri diyorum o yüzden. Hani vardır böyle birkaç dönüm noktası, onlardan birisi. Ben olmazdım. Şimdiki ben olmazdım. Burada tabii çok çeşitli amaçlar var. Yani her zaman böyle haz almak, gezmek, işte eğlenmek,
1: keyif almak.
0: Ya bunlar zaten oluyor. Bunlar gezerken zaten oluyor.
1: Peki şey mi? Eksik bir parçanızı orada bulmuş gibi.
0: Evet, evet. Yani bunu diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle diyebiliriz. İşte bazı şey gibi, yani nasıl diyelim, İstanbul'da bir vaktinde rüyasında gördüğü işte hazineyi bulmak için Bağdat'a gidip de sonra bir sürü hadise sonrasında Bağdat'a gittikten sonra İstanbul'daki evinin eşiğinin altını kazmasını istiyorlar. Geliyor ve eşiğinin altını kazarak hazineyi buluyor ya. Aynı onun gibi hani kendini bulmak, kendi içindekini bulmak için dahi hem manevi yolculuk hem gündelik yolculuk hem de böyle seyahatlerin çok katkısı var.
1: Evet.
0: Bunu önemsememiz lazım. Bir de tabii özellikle Tebareke Mülk suresinde tam ortasındadır. 15. ayet olması lazım. İşte yeryüzü size uysal kılındı, ibret almak için onun omuzlarında dolaşın diyor. Yani böyle bir bize tavsiye ve yönlendirme var. kendimizi evet. geliştirmeye demek ki katkısı var ki dolaşmamız, seyahat etmemiz zaten bir tavsiye olarak kitabımızda da var.
1: Evet, son sözlerinizden sonra üzerine bir şey söylemek mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
1: Akra dinleyenleri Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Şükriye Leyla Altuntaş bizimleydi. Gezilerini, seyahatlerini, tecrübelerini, tespitlerini, çok değerli bilgilerini paylaştı bizimle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
1: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun.''

0: tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
1: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
0: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, "Ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım," dedi. "Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin," dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, "Seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim."
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: Subhanallazi asra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huves semiul basir
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: Yusabbihûne'l-leyle ve'n-nehâre lâ yefturûn.
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardi rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim, dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Reklam.
3: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Akra, sağduyunun sesi.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda başarı, kariyer sahibi olmak, hedeflere ulaşmak, zirvede olmak huzuru sağlar mı, huzuru getirir mi? Başarıda mutluluğu aramalı mıyız? Yoksa mutluluğun başka yerlerde mi aramak lazım mutluluğu? Bunları konuşacağız. Ve programımızda bu konularda değerlendirmek üzere klinik psikolog Sabahattin Ertuç Beyefendi'yi konuk ediyoruz bu haftada. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? İyisiniz. Görüşmeyeli.
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün mutluluk ve huzur serisine yine devam ediyoruz sizinle değerli hocam. Ve başarılı olmanın, kariyer sahibi olmanın, hedef koymanın, hedeflere ulaşmanın bize mutluluk getirip getirmediğini, bizi mutlu kılmadığını ve huzurumuzu da etkileyip etkilemediğini sormak isteriz. Başarı ve huzur ilişkisi içerisinde baktığımız zaman ne kadar birbiriyle girifler ya da birbirinden ayrışıklar aslında. Buyurunuz.
2: Şimdi öncelikle başarının ve huzurun tanımını yaparak başlarsak şayet bu konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi başarı bizim aslında biraz daha dışarıyla, dış dünyayla ilişkimizdir. Yani bu dünyada yaşamak için, bu dünyadaki ömrümüzü değerlendirmek için, kendimizi gerçekleştirmek için aslında dışarıdan koymuş olduğumuz hedeflere ulaşma işidir. Huzur ise insanın kendi iç dünyasında yakalamış olduğu bir şeydir. Yani birisi dışarıdan ulaştığımız, diğeri ise bizim kendi içimizde ulaşmayı hedeflemiş olduğumuz bir yerdir. Hani her ne kadar başarı ve huzur ikisi de soyut kelime olmuş olsa bile başarı biraz daha böyle dışarıda somutlaştırabilmiş olduğumuz şeylerdir. Bu açıdan başarılı olmak bizi mutlu eder mi? Tabii bu dünyada yaşarken insanın hedeflerini koymuş olması, hedeflerine ulaşmış olması tabii ki insanı mutlu eder. Fakat önemli olan bir dengedir. Eğer başarılı olacağım diye başarıya odaklı bir şekilde bir hayat sürüp de sürekli önümüze hedefler koyup o hedeflere ulaşıp o hedeflere ulaştıktan hemen sonra başka hedefler koyduğumuz zaman toplumun bizden beklemiş olduğu ya da sistemin bizden beklemiş olduğu, bizim önümüze koymuş olduğu hani çıtalara,

0: ulaşmak için çok çaba sarf edersek, yani hırslanırsak, bu sefer ne kadar bu hırsımıza esir olursak o kadar çok huzur bize zehir olur. Bu açıdan başarılı olmak, tabii ki bu dünyada yaşıyoruz. Bedenen bu dünyada yaşarken nasıl ki doğuyoruz, büyüyoruz. Bu dünyanın bir takım gereksinimleri var. Sosyal statü, bir mevki makam kazanmak ya da işte o başarının hazzı, bir şeyleri tamamlamanın hazzı başka bir şey. Fakat rekabet ve yarış içerisinde kendimizi sokup da hırslandığımız zaman da, başarısız olduğumuz zaman, bu sefer de kendimizi tamamıyla mutsuzluğa sokmuş oluyoruz. Şimdi başarıya ulaşmak için ne kadar çok stres ve kaygıya esir oluyorsak o kadar çok huzursuz oluyoruz. Öyle ki bu ikisi arasında tabii ki dengeyi sağlamamız lazım. Hani başarı mı, huzur mu değil. Hem başarı da olması lazım, huzur da olması lazım. Fakat başarı için şöyle bir tanım yaparız. Başarı dediğimiz şey aslında insanların kendilerinin uydurduğu, sonra da inandığı bir takım skaladan ibarettir. Derecelendirmeden ibarettir. Ama aslında asıl başarı, eğer huzurlu olmak istiyorsanız, asıl başarı daha ziyade göstermiş olduğunuz gayret ve çabadır. Yani birinde sonuç vardır, birinde süreç vardır. Eğer siz istemiş olduğunuz bir yere ulaşmak için bir hedef, bu dünyada mutlaka bir pusulamız olması lazım. Çünkü aslında başarılarımız ya da koyduğumuz hedeflerimiz, onlara ulaşmak, işte eğitim anlamında olmuş olsun, kariyer anlamında olmuş olsun ya da toplum içerisinde bir yere gelmek, tanınmak, bilinmek olmuş olsun. Bunların altında eğer bir anlam varsa, bir ideal varsa, o idealimize ulaştığınız zamanki sahip olduğunuz huzurla, bir sınavı geçtiğinizde, bir yarışı kazandığınızda, o yarışta başarılı olduğunuzdaki huzur aynı olmuyor. Örneğin para kazanmak için bir işe ihtiyacınız var. O işe girmek için yapmanız gerekenler var. İşte diplomalarınız olması lazım, sertifika olması lazım. Bir sınava girip kazanmanız lazım, mülakatı geçmeniz lazım. Bunlar bir süreç. Fakat bugün sınava girmek için, bir yere ulaşmak için, aslında orada başarılı olmak için, işte bir sene sonraki sınava bugünden stres ve kaygı yapıp o seneyi kendine zehir edince ve daha sonra aslında mutsuzluk bedeli ödeyerek sahip oldukları başarılar kişilere çok da fazla bir şey kazandırmıyor. Yani sınavı kazandınız, mülakata seçildiniz, heyecanlısınız, stresini yaşadınız, kaygısını yaşadınız, belki gözyaşı döktünüz, uykusuz kaldınız, o sınavda başarılı oldunuz. Sonrası huzur daha ziyade aslında niçin başarılı olmak istediğinize dair ona yüklemiş olduğunuz anlamdır. O yüzden huzur daha ziyade kişinin aslında hani yine kendi iç dünyasıyla ne kadar barışık ve ne kadar bütünlük içerisinde olduğuyla ilgilidir. Para kazanmak için çalışanlar fakirliğe mahkum olurlar. İdeallerinin peşinde koşanlara da para mahkum olur der. Başarının peşinden koşanlar aslında huzursuzluğa, strese, kaygıya mahkum olurlar. Fakat eğer bir anlam uğruna bir şeyler için çaba, emek gösterenler de aslında hedeflerine ulaştıkları zaman da işte orada huzurla buluşurlar. Dolayısıyla bizim başarı önemli bir şey. Yani bu dünyada eğer başarıyı kaldırdığımız zaman, o heyecanı kaldırdığımız zaman, bu dünyanın bir anlamı kalmamış olur. Yani bu dünyada yaşarken bile bizim dış dünyada insanlara, eşyalara ya da işte bir takım hani böyle mevkiye, makama yüklemiş olduğumuz hani anlam, eğer bizim içimizdeki yokluk bilincini, eğer içimizdeki yaralarımıza, o tanınma, bilinme, gururumuzu okşama, egomuzu besleme ile ilgiliyse, belki onlar tatmin olur ama velakin bize huzur vermez. Ama eğer bir şeyi başarmak istiyorsak, başarmak istediğimiz, başardığımız zaman da aynı zamanda o başarı bize ve aynı anlamda insanlığa da katkı sağlayacaksa, bizi de işe yarar bir duruma getirecekse, işte o zaman o başarı bize huzurda getirmiş oluyor.
1: Anlamlı bir başarı ya da demin

altındaki arabaya bakarız. Ya o kişi hakkında bir fikir edinmek için hani dolayısıyla da bir yine aidiyet meselesi var. Toplumun bir kesimine ait olma düşüncesi. Fakat ait olduğumuz zaman eğer sadece aidiyetimizi daha fazla, daha yukarıda buraya ulaştım. Eğer ki hani daha sonra da işte yine çalışarak, yine bir takım sınavlardan geçerek, bir takım işte daha farklı bir yere gelip mevki makamımı yükselttiğim zaman bu sefer sadece onun bir heyecan içerisinde, stresini heyecanla yaşayarak oraya geliyorum. Yine aidiyet duygumu biraz daha fazla artırıyorum. Ve burada ne oluyor? Hırslanıyorum. Yani sanki dünyanın en başarılı, en zeki, ondan sonra en karizmatik kişisi ben olma yolunda kendi kendimi kamçılayarak bir yerlere falan gidiyorum. Eğer ki bütün zihnimi bunlarla meşgul edersem şayet bu sefer ne oluyor? Gün gelip de aslında hiçlik makamına vardığım zaman kendi içimdeki o huzursuzluğu bulduğumda huzursuzluk çukurunda boğuluyorum. O yüzden başarı demiş olduğumuz zaman aslında bu konu şu an o kadar çok önemli bir konu ki toplumda. Örneğin çocukları düşünelim. Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmuş olması, sınavlarda başarılı olmuş olması, iyi bir üniversiteye girmiş olması, iyi bir bölüm bitirmiş olması, iyi bir mesleklerin olmuş olması, hepsi bunları başarı olarak adlandırılır. Değil mi? Fakat bütün bunlara odaklandığımız zaman çocuklarımızın hani başarılı olsun da hani mutlu olması da olur dediğimiz zaman, mutluluk, huzur dediğimiz zaman insanın kendi iç dünyasına uygun, kendisine uygun kıyafeti giydiği zaman insan kendisini tanımlamış hisseder. Fakat başarı demiş olduğumuz zaman hani bize dayatılan bir takım kriterlere uygun bir şeylere ulaşmak demek. Yani bir takım şeylere ulaştığımda eğer bende doktorluk kabiliyeti yoksa ve doktor olmuş olmak eğer toplumda çok başarılı ve zeki olarak görünüyorsa ben başarılı olmak adına sol beynime çok fazla yüklenilip de eğer doktor olmuşsam bu sefer sağ beyin ki huzur daha çok sağ beyin ilgilidir. Yani duygusal zeka ile ilgilidir. Ve o duygusal anlamda kendi içimdeki özgüvenim olmuş olsun, o kendini barışık olmuş olma, çevreyle barışık olma, o manevi anlamda aslında hani barışık olma konusunda çok fazla kendimi ihmal etmişsem, evet başarılı bir doktor olabilirim. Fakat doktorluğum bittiği andan kendi kendime kaldığımız zaman da bu sefer de çok huzursuz, ne yapacağını bilmeyen, yalnız, kimsesiz, çaresiz gibi hissedebilirim. Bugünkü toplumun maalesef çıkmazı bu. O yüzden aslında hani mutluluğunuzu önemsizleştirerek sadece başarı odaklandığınız zaman mutsuzluk ve huzursuzluk sizin iç dünyanızın abonesi olur diyebiliriz. O açıdan dengeyi sağlayıp başarılı olmak aslında daha ziyade bizim göstermiş olduğumuz çaba ve gayrettir. Bu dünyada yani çaba ve gayret içerisinde önümüze hedefler koyup onlara ulaşmak için çaba gayret gösterip en güzel şekilde zevkini çıkarmalıyız. Ve bunlarla yaptığımız zaman da zaten o çalışma, hani çalışma, gayret, çaba göstermiş olmak insanı huzurlu da hissettirir. Bir görevi yerine getirmenin vermiş olduğu huzur, bir şey yapmış olduğunda etrafına sağlamış olduğu yarar, fayda ve kişiye huzur getirir. O açıdan ne başarılı olmak için başarıya böyle hırslı bir şekilde, hani hırs burada aslında bizi huzurdan ayıran en büyük düşmanımız diyebiliriz. Evet, önümüze hedefler koymalıyız. Kendi içimizdeki cevheri açığa çıkarmak için yeteneklerimiz çerçevesinde ilerlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi öğrendiklerimizde belki hani bir hedef ulaşmak için çaba gayret göstermeliyiz. Ve unutmamalıyız ki bu dünyada aslında hani başarı dediğimiz zaman başarı bir zaferdir. Peki bir Müslüman olarak ben zaferden mi sorumluyum, seferden mi? Eğer ben sadece seferden sorumlu olup o seferimi en güzel şekilde yerine getirdiğim zaman

0: verilecek olan hani şey Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla takdire razı olduğum zaman da işte orada da huzurlu olmaya başlıyorum. Yoksa eğer ben istemiş olduğum zaferi ben garanti altına almak için çok çaba sarf edersem, bu sefer takdirle çatıştığım için orada da kendimi biraz daha hani huzursuz hissediyorum. Kendimi hasta ediyorum. Kendimi uzaklaştırıyorum. Dolayısıyla hani başarı eğer bir sonuçsa, bir meyve ise, nasıl ki biz eğer bir şeftali bahçemiz varsa ve orada şeftali yetiştiriyorsak, bize düşen en güzel şekilde o bahçemizi temiz tutup, o bahçemizi işte ağaçları sulayıp etrafındaki yaban otları temizledikten sonra o ağacın bize vermiş olduğu meyveyi alıp afiyette yediğimiz zaman işte başarılı bir iş yapmış ve huzurlu olmuş oluruz. Ama istemiş olduğum, ben bu bahçede öyle şey yapacağım ki işte büyüklüğü, bütün şeftalilerin büyüklüğü şu kadar olacak, şu ölçüde olacak diye baştan belirleyip de ona ulaşmak için sürekli böyle işte zirai ilaçlar, başka şeyler kullanıp ondan sonra ağacın doğasını, kimyasını değiştirip de ulaştığım ölçülerde şeftali aldığım zaman, bu sefer o şeftalinin tadı olmuyor. Sulu oluyor ama tadı olmuyor. Belki büyük oluyor fakat tatsız oluyor. Aslında insan için de ben kendi özüme, kendime uygun olmayan, çok pahalı, çok dışarıdan çok böyle önem verilen, bir takım kriterlerden geçmiş olan bir elbiseyi, yani giydiğimde o elbise bana eğer büyük geliyorsa, fakat dışarıdan çok fazla övgü alıyorsam ama bana büyük geliyorsa, ben içinde mutlu değilsem, yani kaliteli bir elbise içerisinde mutsuz bir insan olmuş olurum. Sadece dışarıdaki insanların bana söylemiş olduğu, hani "aa ne kadar güzel elbiseniz var, bu elbiseyi şurada gördük, çok güzel" falan dediklerinde, ben aslında dışarıdaki insanların o sözleriyle mutlu olduğumu zannediyorum ama daha sonra işte kendi başıma kaldığım zaman da ilk yapmış olduğum şey bir şekilde o hani elbiseden kurtulmak. Örneğin zengin olan insanlar düşünün, tanınmış bilinmiş insanlar düşünün. Bu insanların en çok ihtiyacı olan şey nedir aslında? Niye açlardır? Çok huzurlular mı? Değiller. Çünkü tek başlarına bir yere gidemezler. Mahallede, sokaklarda gezemezler. Sıradan bir insan olmak için çok çaba sarf ederler. Fakat onlar da bir gün sıradan bir insandı. O sıradan insan olmanın dışına çıkmak için belki çok çaba sarf ettiler ve çok başarılı oldular. O başarılı olduktan sonra da o başarı bulan insan belli bir zirveye çıkıyor. O zirvede yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı zaman da huzursuz oluyor. O yüzden hani bir psikolojide bir deyim vardır. Deriz ki ayaklarımız yere bassın, başımız yıldızlarda olsun. Onun için ayaklarımızın yere bastığı kendimizle, toplumumuzla, değerlerimizle bütün olup daha sonra başımız yıldızlara çıktığı zaman hem büyük hem başarılı hem de mutlu oluruz. Ama ayaklarımızı yerden kesen başarılar, bizi bizden uzaklaştıran başarılar bize huzur ve mutluluk getirmez.
1: Gerçekçi başarıları o zaman imza atmak lazım, değil mi?
0: Bütüncül
1: Başarılarımızda,
0: başarılara,
1: bütüncül başarılara.
0: karnımızı doyuran, tad aldığımız, bize iyi gelen, bize ya yani ruhumuza, zihnimize iyi gelen başarılar bizi beslerken, ruhumuzu besleyen başarılar diyebiliriz.
1: Başarıda hırsı çekmek lazım galiba. Hırs devreye girdiği zaman daha sanıyorum huzur ve mutluluktan uzak bir hal alıyor. Huzur,
0: Yarış, rekabet
1: evet, hırs.
0: içerisine falan girdiğimiz zaman bu
1: Evet.
0: sefer yani geride kalma, ondan sonra başarısız
1: Psikolojisiyle,
0: olma
1: evet.
0: bizi daha çok mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Yani birinci olmaya odaklanmış bir kimse üçüncü olduğu için oturup ağlayabiliyor.
1: Evet.
0: Fakat o yarışa belki 1.000 kişi katılmış,
1: Ve oradan
0: birinci
1: üçüncü
0: olamadığı
1: seçilmişsin.
0: için
1: Evet.
0: üçüncü. Onun için aslında asıl
1: Büyük başarı
0: başarı bize
1: aslında.
0: huzur getirmek istiyorsa, insan hani tek rakibinin kendisi olması lazım. Benim kendi içinde bulunmuş olduğum durumda kendime göre belirlemiş olduğum küçük hedefler dahi olmuş olsa, onlara ulaştığım zaman onlar da başarılıdır. Onun için boyuma aşan başarılara değil de gücümün yettiği hedeflere ulaşmak, hani hedef ulaşmaksa eğer başarı, onlar beni daha çok mutlu eder.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Başarıda ve kariyerde, kariyer sahibi olmak ya da başarılı olmak dediğimiz zaman bunların elbette getirdiği beraberinde mutluluklar da oluyor, hazlar da oluyor. Bunun uzun süre kalıcı olabilmesi için ne yapmak lazım? Yani başarının getirdiği mutluluklar geçici mutluluklar mıdır? Kalıcı mutluluğa dönüştürebilir miyiz? Onu daha anlamlı hale getirebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani başarı ve huzur derken hani bir okulda yaşadığımız bir olay vardı bir felsefe bölümünde. Hoca çok fazla böyle hani eleştiri yapardı. İşte öğrencisiniz, lisansta çok fazla okumanız lazım. Okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Bak ben hala okuyorum, araştırıyorum falan deyip böyle öğrenciler üzerine bir kıyaslama yapardı kendisiyle. Burada arkadaşım bir tanesi dedi ki, hocam dedi, niye okuyorsunuz dedi siz? Ben dedi şu an doktorumu bitirdim. Doçent olmak için makale yazmam lazım dedi. Çalışıyorum, çabalıyorum dedi. Niye dedi makaleleri çok bu kadar çok uğraşıyorsunuz? İşte doçent olmak için. Peki sonra ne olacak dedi? Ben yine okumaya, araştırmaya devam edeceğim. Peki ne olmak için? Profesör. Peki ondan sonra dedi, durdu hoca. Hiç dedi. Hocam dedi, zaten ben hiçim dedi. Ne gerek var dedi o kadar çok uğraşıp da bir daha hiç olmak için. Şimdi onun için aslında hani siz de eğer bir hedef belirlemiş olduğunuz zaman o hedefiniz hani ulaştığınız zaman aslında sizi hani hiçliğe, sizi çok fazla zorlayarak götüren değil aslında o hedefleriniz sizin kalbinize ve ruhunuza hitap etsin. Ki anlamlı olsun, uzun süre gitsin. Hazmedebildiğiniz başarılar, hazmedebildiğiniz yani başarılar size huzur getirir. Eğer ki hazmedemediğiniz, sizi sizden alan, sizi toplumdan, değerlerinizden, özünüzden uzaklaştıran başarılar sizi helak eder. O yüzden işte hırs dedik ya aslında, bunun uzun süre kalabilmesi için de hani bizim ruhsal, duygusal ve zihinsel anlamda bu bütünlüğümüzü koruyabilmeliyiz.
1: Nasıl koruyabiliriz?
0: Yani insan burada yine dönüp dolaşıp insanın hani kendini bilmesiyle, kendini bildiğiniz zaman neye ihtiyacınız var? Hedefiniz, şimdi düşünün ki mesela daha dün akşam bir şey duydum. Yurt dışına doktor yapmak için gidip koşullu bir burs gidip ondan sonra orada 11 sene yurt dışında yaşayıp master'ını bitirmiş, yüksek doktorasını bitirememiş, bitiremediği için de geri gelmiş. Fakat doktora bitirme şartı olduğu için de o gerçekleşmediği için parayı devlet bundan istiyor. Yani burada başarılı olmak için aldığı borç, harcamış olduğu paralar daha sonra başarıya ulaşamadığı için önüne büyük bir dağ gibi gelince bu arkadaş uzun bir süre psikiyatri tedavisi görmüş. Onun için başarılı olmak için kendimizi helak edip hani hedeflerimizi çok yükseğe koyup
1: dediniz ya, boyumuzu aşmayacak diye
0: kendimizi helak edecek, evet, ulaşamayınca dünyanın en bedbaht insanı olmayacağımız hedefler koyduğumuz zaman, o zaman ulaştığımız zaman da
1: o mutluluk kalıcı çıkarız oluyor galiba değil mi? Geçici
0: yani
1: olmuyor.
0: Çok büyük bir borcun altına girip ondan sonra kimsenin sahip olmadığı bir eve sahip olmak bir başarıdır. Fakat o eve sahip olduğunuzda eğer ki sizin üzerinizde böyle ağır bir yük varsa ya da işte hani o borcu ödemek için de hani çalışıp bu evde kalamıyorsanız, eve sahip olmak başarıdır. Fakat o evin içerisinde oturmaksa huzurdur. Onun için siz eğer uzun vadede hani başarılı ve huzurlu olmak istiyorsanız, sahip olduğunuz başarıların içerisinde yaşayabileceğiniz, hani bu örneği, ev örneğinde gibi evin içinde oturup da evin keyfini çıkarabildiğiniz zaman huzur gelir. Ama sahip oldunuz, fakat sahip olduğunuz için de hala bedel ödemeye devam ediyorsanız, o size stres, kaygı yapıyorsa o zaman huzurdan uzaklaşırsınız. O yüzden aslında hani insanın iç parametreleri yine huzurla ilgilidir. Huzur insanın Allah'la ilişkisidir aynı zamanda. Dış dünyada nasıl ki deriz ki hani dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun içinizdeki havalar iyi olsun diye biz dışarıda

0: Eğer ki çok güzel bir doğada, çok güzel bir hani yerde isek ve aynı zamanda o yerde olmuş olmak bizim canımızı sıkmış, ondan sonra bizi depresyona sokmuşsa nerede olduğumuzun çok önemi yoktur. Bunun sosyal medyada ondan sonra iki kişi hani kavga edip arada böyle enstantane bir tane güzel resim paylaşıyorlar ya, bakınca işte hani Venedik'te, Gondol'da, ondan sonra orada olmak belki başarıdır. Fakat hani bir de o story'nin arka planını da gösteriyorlar. Arkada ise iki insan birbiriyle tartışıyorlar. Niye buraya geldik, niye oldu falan gibisine. Şimdi onun için başarı ve huzur da biraz böyledir. Bir yere gitti vardığınız zaman
1: Hedefe
0: o...
1: ulaşmak başarı.
0: Evet, ama hedef ulaştıktan
1: Hedef de
0: sonra
1: evet.
0: eğer ki orada o hedef size, yani
1: Zul
0: size
1: geliyorsa,
0: evet
1: sıkıntı
0: mutluluk
1: veriyorsa, evet.
0: veriyorsa, şey mutluluk veriyorsa, o ulaşmak sizin için böyle bir,
1: Keyif
0: sizin için bir
1: olursa,
0: bütünlük
1: evet.
0: oluşturuyorsa, sizin yine Allah'la, kendi içinizle, çevrenizle bir uyum oluşturuyorsa, o zaman huzur da gelmiş olur.
1: Aksi takdirde aslında bizi huzursuz eder.
0: Başka başarılar ararız.
1: Kariyer, iş hayatı, başarı, hedef odaklı yaşamak, bunların hepsi kişisel tatmine çok hizmet eden şeyler mi, yoksa hizmet ettiği bir yere kadar mı? Asıl mutluluğumuzdan ve huzurumuzdan sorumlu olan başka parametreler mi vardır? Son soru.
0: Bakın, başarı, kariyer, ondan sonra hani maddi anlamda maaş, kazançlar ve huzur. Şimdi bunları şöyle değerlendirebiliriz. Bunların hepsi araçtır. Araçtır. Eğer ki sizin bir amacınız yoksa, bir amacınız yoksa birçok aracınız olabilir. Bir işe yarar mı? Yok. Ama sizin bir amacınız varsa, o amacınıza ulaşmak için de araçlarınız varmış, araçlar olmuş olsa, siz amacınıza ulaşmak insanı huzurlu oluşturur, huzurlu yapar. Fakat bir amacım yok ama ve lakin araçlarla uğraşıyorum olduğu zaman da bu sefer zaten hem huzursuz hem de mutsuz olmuş olurum. O yüzden kariyer başarıları biraz araçtır. Araçtır. En iyi okul bitirdim. Diploma bir araçtır. O diplomayla sizin bir amacınız yoksa, orada mutlu değilseniz eğer, o diploma size bir şey getirmez. Siz işte iyi bir yerde işe girmiş olabilirsiniz. Orada iyi bir maaş alabilirsiniz. Fakat yaşam konusunda eğer ki sizin bir hani kültürünüz yoksa, sosyal çevreniz yoksa, Allah'tan uzaksanız diyelim, hani ne yaparsınız? Param var diye hesabımda böyle haz alırsınız. İşten eve gelirsiniz, yemek yersiniz, yatar tekrar işe gidersiniz. Ve hayat döngünüz hep böyle devam eder. Uzun süre sonra ne yaparsınız? Kilo alırsınız, depresyona girersiniz. O stres sizi mahveder. Ama eğer sizin bir aracınız var, o işe girdiniz, fakat o işe girmiş olmakla beraber de amacınıza hizmet ediyorsunuz, İşte oradan gelen şey ise insana huzur verir.
1: Amaçsız o zaman hedeflerimiz olmamalı. Bütün araç olarak gördüğümüz hedef, başarı dediğiniz kariyer, kişisel tatminlere belirli bir anlam, bir amaç yüklememiz lazım. Orada sıkıntı var mı Türk toplumun bu konuda?
0: En büyük sorunumuz o. İnsanlar hani araçlarımızı amaç edindiğimiz için zaten
1: Güzel bir nokta.
0: gerçek amaçlardan uzak kaldık.
1: Uzak kaldık. Bu da bizi huzursuz kılmaya ve mutsuz kılmaya
0: Anneler
1: başladı. Evet.
0: çocuklarına hani iyi araçlar, iyi diplomalar almak için çocuklarının mutluluğunu göz ardı ettiler. Daha sonra iyi meslekleri olsun, statüleri olsun, onların meslekleriyle gurur duymak için aslında onları çok iyi, yani çok kaliteli kıyafetler giydirip, aslında çok pahalı ve giydirip, fakat onları giydiği zaman hangi istikamete gideceği konusunda fikirler olmadığı zaman da sanki ortalıkta dolaşan amaçsız bir sürü insan oldu. Onlar da zamanlarını öldürmek için oyunlara, bilgisayarlara ya da işte böyle zevk sefa verecek, haz verecek başka şeylere doğru koştular.
1: Çok güzel bir söz söylediniz. Belki de bütün programın özeti gibiydi bu söylediğiniz. Ben bir kez daha tekrarlayıp bununla müsaadenizle kapatmak istiyorum. Evet, başarılı olmak güzel bir şey bu hayatta. Bir hedef koymak, bir kariyer sahibi olabilmek ve bunların getirdiği mutluluklar da çok güzel mutluluklar, ama kalıcı olması için elbette başka şeyler de gerekir dediniz. Ama herhalde en büyük handikapımız, az önce sizin dediğiniz ve altını çizmek istiyorum,

0: araçları amaç haline getirmemizden kaynaklanıyor. Huzurun ve mutluluğun bizden uzak olmasının sebebi sanıyorum bu. Başarılı ama huzursuz, başarılı ama mutsuz, kariyerli ama huzursuz, kariyerli ama mutsuz insanlarız. Araçları amaç edinmeyeceğiz. Doğru anladım değil mi
1: yani
0: hocam?
1: Yani iki tür insan var deriz. Evet. Hani daha iyi çalışmak için yaşayanlar, daha iyi yaşamak için çalışanlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz neredeyiz?
0: Ona bakmamız lazım.
1: Neredeyiz?
0: Evet.
1: Bu dünyaya çalışmak için mi geldik, yaşamak için mi geldik? Eğer yaşamak için geldikse, bu yaşamı anlamlı hale getirebilmek için araçlara sahip olmalıyız. Eğer zaten kendimi bu dünyaya çalışmak için geldim ve ömrümü işimde çürüteceğim diyorsam zaten, o zaman yaşamdan bahsetmenin de bir anlamı kalmıyor.
0: Yok, evet. Araçlar amaç olmasın.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Dediğiniz çok güzel. Için, slogan gibi de kullanabiliriz.
1: Ama amaç, evet, zaten insanın kendi içindeki cevheri açığa çıkarmasına yardımcı olan hedeflerdir.
0: Evet.
1: Asıl başarı, insanın bu dünyadaki asıl başarısı, içindeki cevheri, fıtratına uygun.
0: Evet.
1: İşlerle meşgul olmalarıdır. Hani hatta hadis-i şerif vardır ki, fıtratına uygun iş yapanlara o iş kolaylaştırılır ve sevdirilir. O yüzden hani kariyer anlamında bizi mutlu edecek, bize uygun, hani ve sevdiğim bir işi yaptığımda başarılıyımdır. Yoksa toplumun bana lanse etmiş olduğu bir takım kriterlere uygun yerde, yani profesör olmuş olsam bile orada mutlu değilsem eğer, benim profesör olmuş olmamın bana pek bir faydası olmaz. Belki topluma faydası vardır. Ondan sonra dışarıdan görenlerin belki işte takdirini alabilirim. Ama kendi iş dünyamda bir anlam eğer vermiyorsa, beni heyecanlandırmıyorsa, çok da bir anlam yoktur.
0: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yine bugün mutluluk mu huzur mu serimizde farklı bir konu başlığıyla bizlerle birlikte oldunuz. Sağolunuz, varolunuz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, bugün de programımızı noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü programımızda başarı ve huzur ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine farklı bir konu başlığıyla yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
3: Elhamdülillah.

Elhamdülillah.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir-i usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izebteleytü abdiyel mü'mine felem yeşkünî ilâ uvvâdihi atlaktuhu min üsâra sümme ebdeltuhu lahmen hayren min lahmihi

ve demen hayra min demihi sümme yestenifül amel. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Allahu Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak şöyle buyuruyor. Kâlallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki İzebteleytü abdiyel mü'mine, ben bir kulumu müptela ettiğim zaman, müptela etmenin manası vücuduna bir hastalık verip de o hastalığa uğratmak demek yani. Müptela, işte midesinde ağrısı var, kalbinde ağrısı var, ayağında, sırtında, neyse, başında, elinde. Ben mümin bir kulumu müptela ettiğim zaman felem yeşküni ila uvvadihi, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, hastalandı, yatağa düştü, yakınları geliyorlar, o geçmiş olsun filan diye, işte o zaman beni, o kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. Hasta Allah'ı şikayet mi eder gelenlere? Allah başıma bu şeyi verdi, böyle şey mi olur filan mi der? Hayır, ekseriyetle böyle denmez. Demez yani hasta. Peki ne der? İşte çok başım ağrıyor da tahammül edemiyorum da bilmem ne de, hastalığını tasvir eder. Yani hastalığının sıkıntılarını gelene laf olsun diye anlatır. İşte o uykusuzluklar, o ağrılar, o sızılar, onlardan şikayetler neticede onları vereni şikayet gibi oluyor. Yoksa hiçbir kimse, aklı başında bir kimse kalkıp da doğrudan doğruya Allahu Teala Hazretlerinin kullarına şikayet etmez. Bu hastalığı Allah bana verdi, bu da olur mu demez yani. Hiç denilmiş, görülmüş, duyulmuş bir şey değildir. Deli olur yani ancak onu söyleyen. Demek ki fazla şikayet etmeyecek, ketum olacak biraz. İyi olur inşallah. Ne yapalım, hastalıktır, Allah sabır versin filan gibi. Fazla şey yapmayacak öyle. Dilini tutacak. Öyle yaparsa ne olur? Öyle şikayet etmezse, sabırla, şeyle durursa, sağlam durursa yani, yere sağlam basarsa ayağını, şikayet yoluna gitmezse, ben onu bu hastalıktan kurtarırım. Atlaktuhu min esari herhalde, kelime harekelenmemiş burada. Ben onu o hastalığından kurtarırım. Sonunda tabii hepsi imtihan. Yani bu dünya hayatında hangi, ne şey baki kalıyor? Hepsi gelip geçiyor. İran şiirinde güzel bir kıssa vardır. Çok şiddetli ayaz olmuş da kışın. Fakirin birisi titriyor tabii. Ne yapsın? Gezmiş dolaşmış titriye titriye. Bakmış orada bir hamam var. Hamamın ateş yakılan kısmına külhan derler ya. O odunların atılıp yakıldığı ocak kısmına hamamın, gitmiş küllerin arasında uzanmış yatmış. Orası sıcak. Duman var, ateş var, şey var. O şiddetli soğuk yok. Karının soğuğundan paçayı kurtarmış orada, geceyi geçirmiş. Sabah olmuş, dışarı çıkmış, bir de bakmış ki ışıkta karşıda güzel bir saray var. Sarayın da balkonunda samur kürklere sarılmış. Böyle birisi safalı safalı duruyor, etrafa bakınıyor kürklerin içinde. O zaman demiş ki şeb-i tennur güzeşti, şeb-i samur güzeşti. Samurlu gecede geçti, tandırlı gecede geçti. Küllerin arasında da geçti, kürklerin arasında da geçti. Sabah oldu, bitti. Bu dünya hayatı işte öyle olacak. Yani zengin de fakir de aynı toprağa girecek. Herkes bir miktar yaşayacak. Geçecek yani. Geçici bir hayat. İmtihan. Hastalık da geçer. Hastalık da geçer ama şikayet etmeden geçerse bak ne oluyor. Ben onu o hastalıktan kurtarırım. Sümme ebdeltu lahmen hayran min lahmihi. Evvelki etinden daha güzel bir et veririm ona. Hastalıkta süzüldü ya etleri, zayıfladı. Bir deri, bir kemik kaldı. Eski etinden daha güzel bir et veririm. Ve demen hayren min demihi, eski kanından daha hayırlı bir kan veririm. Sümme yestenifül amele, sonra da amel defterini yeniden başlatırım. İşe yeniden başlar. Amel defterine yeniden başlamak iyi mi kötü mü? İyi. Günahların hepsini siliyor Allahu Teala Hazretleri. Günahların hepsini siliyor, tertemiz. Hadi defterin temiz oldu. Buraya güzel şeyler yazdır, bir daha kötü şeyler yazdırma. Al pırıl pırıl tertemiz bir defter değil. Amele yeniden başlattırıyor.

0: bu da gösteriyor ki bir kul, Allah ona bir hastalık verir de sabırla davranırsa, sabrettiği zaman Allahu Teala Hazretleri onun günahlarını siliyor demek ki. Günahları silmenin yollarından birisi de kulu hasta edip o hastalığa sabrından sonra günahlarını affetmesi. Hastalığı kendisi veriyor. Ondan sonra da iyi olunca hepsi af oluyor. Günahları af oluyor. Allah ile dost olursan, Allah yolunda yürürsen hepsini anlarsın. Allahu Teala Hazretleri gözümüzden perdeyi kaldırsın.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Akran, yol arkadaşım.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok, lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfet ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم بني

0: kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım, dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'sir aleyna vardina varda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun

ve eli boş olarak sana döner, artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.''

0: Akrem Erecek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda günlük hayatımızdan bazı nezaket ve zarafet örneklerinden söz edeceğiz. Günümüzde hızlı tempolu hayatımızın içinde nezaket ve zarafetin anlamını bazen yitirebiliyoruz. Nezaket, başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma, naziklik ve zarafet ise saygılı ve ölçülü davranma şekli. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil. Aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Nezaket sadece naif bir tavır sergilemekten daha fazlasını ifade ediyor. İşte günlük hayattan bazı örnekler. Bindiğimiz otobüsün veya taksinin şoförüne kolay gelsin, iyi günler, teşekkürler demek, market kasiyerlerine merhaba, teşekkürler, iyi günler demek, iş yeri veya okul temizlik görevlilerine teşekkür etmek, topluluk içinde yediğimiz bir şeyden yanımızdakilere de ikram etmek, yemek yediğimiz veya çalıştığımız yerleri temiz bırakmak, hasta olan bir yakınımızın halini hatırına sormak ve ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmak, çevremizdeki insanlara zarar vermemeye özen göstermek, kendimize yapılan iyiliklere minnettar olmak, küçümsememek ve teşekkür etmek, bir yakınımız bizi aradığında veya mesaj attığında müsaitsek hemen cevap vermek, bazı güzel örnekler. Zarafet ise günümüzde belki de unutulan bir kavram gibi görünebilir ancak hala günlük hayatta pek çok örneğini bulabiliriz. Mesela kavgaya dönüşebilecek durumlarda kendimizi yöneterek kavgadan kaçınmak, başkalarını suçlamak yerine kendimize dönerek öz denetim yapmak, birisinin zamanını alacak bir şeyi sormadan önce o kişinin müsait olup olmadığını sormak, topluluk içindeki davranışlarımızda çevremizdekileri düşünmek, bir yakınımızın hoşlanmadığını bildiğimiz davranışlardan kaçınmak, karşılıksız iyilik yapmak ve birbirimizi karşılıksız sevmek, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya özen göstermek. Örnekler çoğaltılabilir. Nezaket ve zarafet günlük hayatımızı daha anlamlı, saygılı ve hoş bir yer haline getirebilir. Bu küçük eylemlerle çevremizdeki insanlara ve kendimize karşı daha duyarlı olabilir, toplumumuzda olumlu bir etki oluşturabiliriz. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil, aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Değerli dinleyenlerimiz, iletişimde yazılı olmayan kurallardan oluşan görgü kuralları, toplum içinde saygılı, sağlıklı ve düşünceli davranışın temelini oluşturur. Bu görgü kuralları yalnızca sosyal normlar değil, aynı zamanda bireysel disiplini şekillendiren temel kurallardır. Sosyal ilişkilerde saygı ve nezaketin korunması ihtiyacından doğan bu kurallar, kişisel ilişkilerin sorunsuz şekilde yürütülmesi için yazılı olmayan bir rehberdir. Günlük hayata dair nezaket ve görgü kurallarını şöyle bir sıralayalım mı? Başkaca örneklerle. Bir topluluğun içindeyken kulaktan kulağa ya da kısık sesle konuşmamak, argo kelimeler ve kaba ifadeler kullanmaktan kaçınmak, kendini sürekli övmemek, daima ben odaklı bir sohbet içine girmemek, yeni tanıştığımız ya da iş icabı görüştüğümüz kişilerle sen değil siz diye hitap etmek, ne olursa olsun konuşan kişinin sözünü kesmemek ve onu sonuna kadar dinlemek, birinin evine gitmeden önce haber vermek, yemek yerken ağzı açarak konuşmamak, tecrübeli kişilerin uyarılarını ve önerilerini dikkatle dinlemek, biri doğrudan doğruya bizimle konuşurken başka bir şeyle, örneğin telefonla ya da bilgisayarla ilgilenmemek, yüksek sesle konuşmamak ya da kahkaha atmamak, yaşça büyük olan kişilerin bulunduğu ortamda ilk sözü karşı tarafın söylemesini beklemek, söylenen bir sözle ya da edilen bir yardıma karşılık teşekkür etmek, gerekli yerlerde ve zamanla merhaba, hayırlı günler, hayırlı akşamlar gibi karşılama ve veda sözlerini kullanmak, selam vermek, yedikten sonra yemeği yapan kişiye ellerinize sağlık demek, ağzınızda lokma varken konuşmamak, ver ya da yap gibi emir cümleleri yerine verir misin veya yapar mısın gibi rica cümleleri kullanmak. Devam edelim örneklere. Hata yapıldığında özür dilemek, başkasının hatalarını yüzüne vurmamak, birden fazla kişinin bulunduğu bir ortamda herkese söz hakkı tanımak, başkalarının özel konuşmalarını dinlememek, kişileri rencide edici lakaplar kullanmamak ve yakıştırmalar yapmamak, alaycı ve küçümseyici ifadelerden kaçınmak, başkasının evindeyken izinsiz başka bir odaya girmemek ve ev sahibinin eşyalarını karıştırmamak, hitap ederken isimlerin sonunda bey ve hanım sözcüklerini kullanmak, küçüklere anlayışlı, büyüklere saygılı olmak, sevdiklerimizi ziyaret etmek, söz verildiğinde tutmak, emanet alınan bir şeye sahip çıkmak, toplu ulaşım araçlarında yaşlılara ve hamilelere yer vermek ve günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz şekilde trafik kurallarına istisnasız uymak. Değerli dinleyenlerimiz, böylece örneklerle maddeler halinde sıraladık. Elbette bunları çoğaltabiliriz. Bunlara birçok örneği ekleyebiliriz. Aslında bildiğimiz, çoğu zaman mutlaka uyguladığımız, uygulamaya gayret ettiğimiz, bazen duruma şartlara göre uygulamadığımız, hatta bazen belki de unuttuklarımız da olabilir. Bunları çoğaltır ve gerçekten uygulayabilirsek, toplumsal problemlerin önüne geçebilir, daha saygılı, nezaket ve zarafet sahibi kimseler olabilir. Böylelikle birbirimizin haklarına saygı duyarak daha yaşanılası bir toplum inşa edebiliriz. Görgü kurallarının faydaları kişisel, mesleki ve sosyal alanları kapsar. Kişisel ilişkiler bağlamında görgü kurallarına uymak, başkalarına saygıyı, empatiyi ve düşünceli davranışı teşvik eder. Böylece uyumlu kişilere ve olumlu sosyal dinamiklere katkıda bulunur. Ayrıca görgü kuralları bireyin karakterini ve ahlaki gelişimini şekillendirmede önemli bir rol oynar ve nezaket, doğruluk ve dürüstlük değerlerini aşılar. Görgü kurallarının kökleri daha geniş bir toplumsal değerler bağlamına dayansa da bireysel disiplinde kritik bir rol oynar. Profesyonel ortamlarda bu kurallara uymak kişinin profesyonel imajını geliştirir, etkili iletişimi kolaylaştırır ve güçlü ağlar ve ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur. Ayrıca ruh sağlığı ve psikolojik esenlik alanında görgü kurallara artan özsaygı, gelişen duygusal zeka ve azalan stres seviyeleriyle ilişkilendirilebilir. Özetle değerli dinleyenlerimiz, görgü kuralları insan ilişkileri ve insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı için insanların sosyal yaşamı için çok önemlidir. Olumlu sosyal ilişkilere, duygusal iyiliğe ve genel yaşam kalitesine katkıda bulundukları için insanların sosyal yaşamı için de gereklidir diyebiliriz. Akrem Ercik'te paylaştığımız bu görgü ve nezaket kurallarına ilişkin haberleri Akrem Medya'nın iletişim kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akrem Ercik. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam. Akra.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşen hocam.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin. Bugün Elveli ismini öğreneceğiz inşallah. İlk etapta Veli ismi neyi ifade ediyor, nasıl anlamalıyız? Sonrasında da bize bakan yönüyle nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Esma-ül Hüsna'dan, güzel isimlerden Elveli ismini sizden dinleyelim hocam. Buyurun.
2: Şimdi tabii biz esmaları incelerken hep söylüyoruz. Bizim için önemli olan kısmı Rabbimizin bunu nasıl bize anlattığı ve biz bunu hayatımıza nasıl geçiririz? Bu anlamda veli aslında dost demek. Severek koruyan, sahip çıkan. Hani şey vardır ya, mesela çocuğunuzu kaydettirirken velisi kim olacak diye sorulur. Yani aslında sorumluluğu doğalan üstlenilen bir durum velilik. İşte çocuğun kim bakıyorsa onu, velisi o. Evet. İşte kadını koruyan, kollayan velisi o. Ölenin velisi, varisi. Maktulün, öldürülenin velisi, kanını talep eden kişi. Yani karşılığını, kısasını talep eden kişi. Müttefiğin velisi, anlaşma yapan. Müminin velisi, başvurduğunda ihtiyacı gideren merci. Yani veli ismi aslında insani bir durumun da tanımlayıcısı. Çünkü yakınlığı ifade ediyor veli. Yani bir anlamda size o yakınlığın gerektirdiği sevgiyle sorumluluğunu anlatıyor. Bir tür sahiplik şeyi de var içerisinde. Şöyle düşünün, zıttı düşmanlık. Ya da zıttı tamamen sizin kötülüğünüzü istemek. Bir anlamda veli olmak sizin haklarınızı, hukukunuzu, sizinle ilgili her türlü duruma sahip çıkan mercidir.
1: Evet, biz genelde anne baba için de bu kavramı kullanırız. Evet. Dolayısıyla severek sahip çıkar, korur.
2: Tabii.
1: Onun adına sorumlulukları da üstlenir.
2: Aynen öyle. Bu anlamda veli ismi şeyin hani esmanın içerisinde kendine has bir yanı da vardır ama. Aynı zamanda Allah'tan başka veli ve yardımcı asla bulunmayacak. Bulunmayacak şeklinde gelen ayetler vardır. Bu anlamda eşsiz, benzersiz ve mutlak veli Allah'tır. Ve bizim mümin olarak veli noktasında, yani benim koruyucum, benim dostum, benim yakınım, başlangıç noktam, bu anlamda tayin ettiğim merci Allah olmak zorunda.
1: Sahipsiz değiliz. Önce bunu bileceğiz.
2: Zaten öyle. Ama onun veli olması, şimdi bazı isimler tezahürü mümine değdiğinde farklılaşır, kafire değdiğinde farklılaşır. Yani şunu demek istiyorum. Veli Allah kafirlere, zalimlere, müfsitlere asla velilik yapmayacağı söyleniyor ahirette. Ama müminlere, salih amel işleyenlere, müttakilere, muhsinlere ise onlara velisi zaten Allah. Allah müminlerin velisi. Dolayısıyla veli ismi inanan ve inancı adına, ahireti adına yaşamını dizayn ederken bir şey var burada. Bu ismin bize verdiği bir nokta var. Ben kendi velimi kimde ya da nerede görüyorum? Bir kere bunun ayıklamasını yapmak gerekiyor. Yani benim velim kimdir sorusu. Dolayısıyla yani veli Allah'tır ama ben veli edinmek dediğimiz şeyde birisini atıyorum. Çünkü veliyi atama söz konusu da aynı zamanda. Çünkü veli edinme tabiri geçiyor Kur'an'da. Tersi ve evliya. Yani veli edinme, velileri edinme, edinen kişiler. Ki bunlar kınanıyor, reddediliyor şey anlamında. Allah'tan başka, min dünillah. Allah'tan başka veli edinenler kendilerine.
1: Burada velinin sorumluluğunun açığa çıktığı durumlar nelerdir? Her halükarda sorumludur diyebilir miyiz? Yoksa bunu gerektiren, bu sorumluluğun açığa çıkmasına sebep olacak bir takım hususlar, düsturlar var mıdır hocam?
2: Velinin sorumluluğu şöyle bir şey. Sizin bir hatanız durumunda ya da bir eksiğiniz durumunda veya size olmuş bir durum durumunda sizin yerinize, sizin hakkınızı arayacak merci demektir aynı zamanda. Değil mi? Evet. Biz çocuklara veli atarken ne yapıyoruz? Bir hani metafor olması açısından anlatıyorum. Onunla ilgili her yaşanılan şeyi git veliğine çağır gelsin. Anneni çağır demezler, babanı çağır demezler. Git veliğini çağır, velin gelsin. Evet. Çünkü veli bizim aynı zamanda bizimle ilgili her türlü sorunu çözen, zaten veli ismiyle birlikte en çok kullanılan En-Nasir ismidir. Yardım eden. Dost ve yardımcı.
1: Evet. Birbirimize olan veliliğimizde söz konusu mudur? Ya da kimleri veli tayin edeceğiz? Kimlerden bu yardımı talep edeceğiz? Bunun şartları da var mıdır hocam?
2: Şu var. Allah veliliği bir süreç, bir fiil hali de var. Buna müttefiklik denilebilir, buna dostluk denilebilir. Mesela müminler

0: hicret edenler ve bir şekilde sabredenler ve bunlara yardım edenler, ensarlar birbirlerinin velisidirler.
1: Aynı amaç doğrultusunda, şimdi aynı niyetle birleşen biz kişiler.
0: Allah yolunda yaşamak nedir? Allah yolunda sebil-i Allah'ı adına kulluğumuzu yerine getirirken ya malımızla canımızla cihat üzereyiz. Cihat savaş demek değildir. Her türlü gayret, çaba,
1: cehdetmek.
0: Ya eğer Allah için yolumuza engel konulmuşsa oradan hicret ederiz. Ya Allah yolunda yaşamak adına bizim yanımıza gelmiş muhacirlere ensarlık ederiz. Veya kendimiz Allah yolunda kalabilmek adına ne hicret ne cihat edemiyorsak sabır ederiz. Yani bunun bir başka alternatifi yoktur. Hayatımız bunlardan bir tanesi de bir iki tanesinin üzerine kurulmuştur. Bunun üzerinde yaparken benim bu işlemlerimi kolaylaştıran, destekleyen herkes benim velimdir. Ama beni bu yoldan uzaklaştıran, benim dikkatimi dünyaya çeken, benim dikkatimi, emeğimi, ittifaklarımı kendi içerisinde bu hedefin dışına çeken her şey de benim düşmanımdır. Müttefik gözükse bile. Mesela şöyle bir şey vardır. Müminlere ilişkin söyle, Enfal suresinde. Siz kafirlerin birbirlerini evliya edindiği gibi edinmezseniz yeryüzünde kebir, büyük bir ifsad oluşur der. Buradan da şu çıkar. Müminler müminlerin velisi olmak zorundadır. Yani ben senden mesulüm. Çünkü velinin bir mesuliyeti vardır.
1: Evet, aynı zamanda sorumluluk yüklüyor.
0: Sorumluluğu vardır. Bu anlamda öncelikle Rabbimizin veli oluşunu ve bizim sorumluluğumuzun üstlenilmesi için hakimlere veli olduğunu açıklayan kısmında biz kendimizi o sınıfa sokmak zorundayız. Yoksa veli falan bulamayacağız. Allah'tan başka veli yok zaten ahirette. Ve veli olması için sizin davranışlarınızın o velilik kapsamına giriyor olması lazım. Size velilik tayin etmediğiniz, Allah'tan başka bir veli edindiğinizde zaten söylenecek. Gelsin o velin kurtarsın. Kendisine bile bir hayrı olmayan birisinin size hayrı nasıl olacak? Bir zararı engelleyemeyen ya da bir yararı getiremeyen.
1: Allah'tan başkasını veli edinmek nasıl olur? Bunu da açarsanız çok sevinirim hocam.
0: Yani şimdi şöyle bir şey. Siz hayatınızda bir yere varabilmek ya da bir şey yapabilmek adına birilerinden yardım bekliyorsanız, medet bekliyorsanız ve bu yardım ve medetlik için sizin imanınıza uygun olmayan işler yapıyorsanız, bu bir müttefiklik şeyidir. Velilik ilişkisi. Çünkü diyor ki ben sana yardım ederim ama mesela bir masonik ilişki, böyle bir ilişki. Nasıl? Diyor ki bana gel ama benim dediklerimi yap, ben seni istediğin şuralara taşırım. Bir anlamda neyi getiriyor? Allah dışında bir güce siz velilik atfediyorsunuz ve diyorsun ki bana yardım ediyorlar. Çünkü benim velim onlar. Benim işte şeyler var ya, kulüpler, özel kulüpler ya da özel yapılanmalar.
1: Bir isteğinin, arzusunun gerçekleşmesi için
0: geçici gözüküp böyle bir şeye giriştiğinde ama bunu Allah yolunun dışında kullanıldığında, yani mesela bir torpil işinde, mesela bir yasa dışı işte, çünkü bu tür yapılanmalar zaten şey bellidir.
1: Yoksa bir müminden destek beklemek, inancı doğrultusunda yapacağı meşru işlerde destek, yardım beklemek.
0: Ama şöyle bir şey, yine de hiçbir mümin başka bir mümine ben sana muhtacım demez. Bir mümin sadece ve sadece Allah'a muhtaç olduğun bilincindedir.
1: Burada hakiki faili mi hiç unutmayacağız?
0: Tabii ki zaten öyle. Yani zaten esma muhteşem ipler biliyorsunuz. Eyvallah. Yani bizim hayatımızı tutunmamızda en asla ve kata bir insan başka bir insana muhtaç değildir. Sadece Allah'a muhtaçtır. Yani fakirliği Allah'adır. Daha doğrusu Allah o fakirliği giderir. Yani başka bir insan gidermez. Tabii ki benim

0: Ben doğar doğmaz anneme muhtaçtım. Hani onun sütüne muhtaçtım. Onun bakımına muhtaçtım. Ne bileyim, okumak için öğretmenime muhtacız. O manada söylemiyorum.
1: Onları bunu vesile zihne kılan da Allah.
0: Bravo. Bunu şey görmek, ondan başka
1: tek güç.
0: Bunu sen yaparsın. Ancak sen yaparsın. Hı. Denildiğinde bunu söylenilen kişi derhal estağfurullah çekmeli. Bence. Bazen benim çocuklarım bana hani anneciğim ya bunu sen yapabilirsin. Bir tek senin yapabileceğin bir şey dediklerini hemen estağfurullah çekerim. Estağfurullah lazım. Allah izin verirse, Allah vesile kılarsa, yani benim en iyi yaptığım iş bile olsa bir sonrakinde de yine aynı şekilde iyi yapabilmemin garantisi var mı?
1: Yok.
0: Yok böyle bir şey. Hiçbir insan bu anlamda, gerçek anlamda bir başkasının velisi olamaz. Allah'ın veliliğin hizmetçisi olabilir ancak. Dolayısıyla biz mümin olarak Allah yolunda yürürken birbirimize omuz omuza vereceğimiz, birbirimizi sınırdan dışarıya çıkmamayı engelleyeceğiz. O emri bil marufu yapacağımız ve bunu yaparken de onu yargılamak, onu küçümsemek, onun işte üstü olmak adına değil, tam tersine gel kardeşim. Gel yanımızda git. Çünkü senin o iyi niyetin bile sana amel olarak dönüyor. Çünkü salih amel kendin için değil, kardeşin için, yoldaşın için, o yolda yürüyenler için. Hatta bazen öyle bir şey yaşanır ki sizin o iyi haliniz karşı tarafa sirayet eder de onu da size çevirir. Düşmanları sıcak bir dost hale getirir der ayet. Dolayısıyla bizim gerçek veli noktasında bir tek Rabbimiz var. Bütün esmalar böyle.
1: Eyvallah.
0: İnsana tezahür eden yansımaları olsa dahi, ki o yansımalar asla yerini tutmaz. Bu şey içinde geçer. Errahim ismi de içinde geçer. Ergafur içinde geçerli. Bunu hep konuşmuştuk biliyorsunuz programımızda. Eğer Allah'ın ismi Elveli ise en eşsiz, en benzersiz ve en mutlak veli Allah'tır.
1: Eyvallah. Veli isminin bize yansıması, bize tezahürleri nelerdir? Bize düşen nedir bu noktada hocam?
0: Şimdi veli isminin tezahürü noktasında bizim yakınlık ya da dostluk dediğimiz velinin, çünkü sevgiye dayalı dostluk da denilebilir.
1: Evet.
0: Yani bir şey, işbirliği söz konusu. Öyle bakalım. Bunun bir fıtri bir ihtiyaç olduğunu unutmayalım.
1: Evet.
0: Yani insanoğlu yakınları olmadan, dostları olmadan yaşaması çok zor. Yani insanın bir velilere ihtiyacı var bir anlamda. Hani yaşamında veli edinmeye bir anlamda. İşte bu veli edinmeyi sadece Allah'a atfedip ondan sonra onun tezahürlerini Allah'ın sevdikleri ve Allah'ın yolunda yürüyenlerle istişare ederek ve kendisini bu anlamda kendini vakfederek yaparsa, işte fakirin, sokak insanının, miskinlerin yardımına koşarsa, kendisine emanet edilmiş malları Allah adına infak ederse, bu arada bu yaptıklarının koruyucusu da Allah olacaktır. Şimdi biz ne zaman kendimize veli ihtiyacı duyarız? Güçlüyken veli ihtiyacı duyar mısın?
1: En aciz olduğumuz zamanda.
0: Bravo. Şimdi en aciz olduğum zamanda eğer bana geçici veliler önüme çıkıyorsa, gel sana yardım ederiz. Ben sana veririm. Bu ihtiyacını giderim ama senden de şöyle bir şey isterim dediği zaman orada sınanıyoruzdur. O sınanmayı geçebilmek için doğru adresi tanımlamak lazım. Benim tek velim Allah'tır. Ondan ben, o ne güzel bir vekildir, o ne güzel bir nasirdir diyoruz ya. Mevla mesela, Mevla kelimesi de veliden türemiş bir kavramdır. Nimel Mevla, nimel nasir dediğimiz. Dolayısıyla şeyi bizim bu noktada belirleyeceğimiz tek bir şey var. Biz önce şeye bir bakmalıyız, bize düşen kısmı.
1: Evet.
0: Yani ben, çünkü Allah vahidken, Allah hadken, Allah ganiyken, hiçbir şeye ihtiyaç duymazken aynı zamanda kendisini veli kılması, veli olması için muhatap gerekir biliyorsunuz. Rahim gibi. Veli'nin Rahim isminde de işlemiştik ki onu. Tabii bir muhatabı olması gerekiyor. Yani onu uygulayabileceği.

0: Delilik edeceği.
1: Evet. Yani dostluk, bildiğin
0: Evet.
1: dostluk. Yani siz Allah'ı kendinize dost kabul ediyorsunuz. Allah'ın size dost olduğuna inanıyorsunuz. Bunun için gereklerini yerine getiriyorsunuz zaten. Ya da Allah size dostluğunu ahirette zaten bir şekilde kimlere dost olacağını açıkladığı için o kimlerden olma çabası içinde olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bize düşen noktada şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Modern çağda insan ne yazık ki yalnızlaştırıldı. Dolayısıyla yalnız mesela şey olarak baktığımızda bir kere yalnız yaşamayı hatta aile kurmak istemeyen insanlar var.
0: Evet, maalesef.
1: Halbuki mümin şahsiyet, çünkü mümin bir şahsiyettir. Mümin asla dünyevi şeylerden tek başına tekil olarak etkilenen kişi değildir şahsiyetse. Şahsiyet sahibi çift dünyalı bakar olaya. Yani yaşadığının ahiretteki ederiyle bakar. Onun için iman etmek sadece Allah'ın varlığına inanmanın ötesinde ahirete de iman etmek şartı vardır. Ahirete inanmayanların Allah'a imanının bir hükmü olmaz. Çünkü ahirette bu yaptığımızın, yaşadığımızın her ne yapıyorsak onun karşılığını ahirette belki bir daha yaşayacağız. Ederlerini alarak ama.
0: Evet.
1: Yani şeyi mutlaka karşılığı olacak. O yüzden ben bir şeyi çok isterken, nefsim çok isterken sırf ahirette bunun bedelini çekerim diye yapmıyorsam Allah bunun kıymetini verecek. Dolayısıyla bazen yanlışlıkla yapacağımız şeylerde ya da bilmeden yapacağımız şeylerde Allah'ın veliliğini hissetmek bir anlamda. Bunun için biz o yalnızlık içinde değil, çevremizle ve ittifak halinde olduğumuz, yani Müslümanlar tefrikaya düştüğü andan itibaren zaten şeyi kaybediyorlar. Müslüman birbirinin, müminler birbirinin kardeşidir, müminler birbirinin velisidir düsturunu unutmadan destek olmak gerekiyor.
0: Birbirinizle çekişmeyiniz. Gücünüz kırılır. Burada tefrikaya da düşmemize sebep oluyor.
1: Tabii
0: Ne
1: ki.
0: yapıp ne yapmayacağımız da aslında
1: Tabii ki
0: belirlenmiş.
1: zaten müfsitlik ya da fesatlık,
0: İfsad edici
1: bozgunculuk
0: olmak.
1: tefrikanın sebebidir. Hatta ya, yumurta tavuk meselesi gibidir. Tefrika müfsitliği artır, müfsitlik tefrikayı artır. O yüzden ne kadar hani farklılığımız olabilir. Farklılık zenginliktir.
0: Güzel dedi.
1: Farklılığı öteki görmek, düşman görmek şeytani bir tutumdur aslında. Dumandan yaratıldım, işte o çamurdan yaratıldı deyip yaratılış farkını bile düşman kabul etmek şeytanidir. Halbuki yaratan tektir. Ne güzel yaratmışsın Allah'ım. Farklılığı bir şey gibi görmek, zenginlik olarak görmek Müslüman şahsiyetin kabulüdür.
0: Özelliği. Müslüman şahsiyetinin özelliği ayrımcı değil, birleştirici ve bu farklılıkları da bir zenginlik, bir güzellik olarak kabul etmesi. Burada bir çıkmazımız da sanırım her şeyi tüketiyor olmamız hocam.
1: Modern insan tüketmek üzere her şeyi kurgulanmış. Yani dünyanın geçici metasıdır der Kur'an-ı Kerim. Meta da tükenen şey demektir. Ve karşılığında bir şey ürettirmeyen ya da karşılığında size bir katma değer sunmayan demektir. Geçici bir zevk adına ya da geçici bir heves adına yaptığımız, götüremediğimiz mesela yıllarca araba parası ödüyoruz, yıllarca ev parası ödüyoruz. Ve çalışıyoruz, yani ödüyoruz
0: Evet.
1: derken onun için emek harcıyorum, ter döküyorum, koşturuyorum, bir gayret, ha bunu yapmayalım anlamında söylemiyorum ama bunu tek gayeye yaptığınızda
0: Ömrü onunla
1: götüremiyorsun
0: tüketmek
1: ki onu.
0: burada
1: Peki
0: kalıyor,
1: evet,
0: tek
1: orada
0: yönlü.
1: onun için yaptığın bütün ameller nereye gitti?
0: O zaman ahirete inanıyoruz derken yaptığımız amellerle zıt
1: Ama
0: olduğu zaman.
1: zaten ahiretteki imanımız amellerimizle ölçülür.
0: Eyvallah.
1: Ellezine amene ve ameli salihati diye geçer. Tek başına iman edenler değil. Bu imanın gereği salih amelde bulunanlar.
0: Nereye yatırım yaptığımıza bakacağız.
1: Evet, tabii ki. Yani sonuçta Kerim, rızık veren Allah'tır. Sizin neye sahip olup olmayacağınızı belirleyen de Allah'tır. Ama bu sizin böyle hadi oturayım gelsin demeniz gerekli kılmaz. Tam tersine siz çabalayacaksınız. Bir sahi içinde bulunacaksınız.

0: siz bir enerjinizi harcayacaksınız. Bunu yaparken Allah'ın rızkını aramak için yapacaksınız belki, ama bunu yaparken salih amel içinde olmanız gerekiyor. Yani sadece kendiniz için değil, tüketmek için değil. Verilen emanet, çünkü dünya bir emanettir. Verilen altınlar da emanet, biliyor musunuz? Kimse bir yere götüremiyor.
1: Götüremiyor.
0: Kasalar değişiyor sadece. Ya tutanlar değişiyor, takanlar değişiyor. Ama emanet. Ve biz bu emanete ne yaptıkla sorumluyuz. Müslüman şahsiyet olaya böyle bakar. Tüketilen bir malzeme olarak bakmaz. Dolayısıyla emanet olarak baktığı şeyin, bir de tabii şöyle bir şey var. Sayılar, çokluk modern insanın takıntısı. Ne kadar çoksan o kadar kalitelisin gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim ekseriyi çok olumlu şeyde bulmaz.
1: Tekasürde.
0: Evet, tekasürde evet. Değildir. Yani nicelde değildir. Paranın çokluğu, kalitenin çokluğu anlamına getirmez.
1: Kıymet onunla ölçülmez.
0: Evet, nicelin karşısında nitelin önemi vardır. Yani sayı çokluğuyla değil, bir kişi olsun, adam gibi olsun, onun yüzü suyu hürmetine birçok şey bereketlenebilir. Yani çok kişi olmanız gerekmiyor.
1: Hatta müşriklerin vasıfları arasında çocuklarının çokluğuyla, mallarının çocuğuyla
0: tabii ki.
1: Hep yerilmekte Kur'an-ı Kerim'de.
0: Hep yerilir. Hep yerilir.
1: Ama biz bugün övündüğümüz şeyler. Yani modern insanın...
0: Dikkat etmek gerekiyor, evet. Bu noktada. Dolayısıyla bir de tabii şöyle bir şey var. Bize söylenilen şey, yaşamımızı hem dünya hem ahiret için tanımlarken bizi yöneten, tabi olduğumuz, peşinden gittiğimiz şey ne? Hevamız mı? Çünkü iki seçenek var. Ya hevaya tabi olursun, bu hevayı kullanan şeytanı tabi olursun. Yani tüm olumsuzların peşinden gidersin. Allah dışındaki her yol böyledir.
1: Hevayı ilah edinmek.
0: Tabi olmak. İlah edinmek değil, belki de tabi olmak. Yani tabi olmak, ittibe etmek. Yani takip etmek, o yolu izlemek. Peşinden gittiğin adam nereye gidiyor? Bir bak bakalım, onun rotası nerede? Ya da bu tabi bu karmaşa getiriyor. Yani bir yere gidiyor, başka davranıyor. Öteki mekana gidiyor, başka. Yani mekanın gereği gibi davranıyor.
1: Rolüne göre.
0: Cenazeye gidiyor, ağlıyor, düğüne gidiyor, oynuyor hesabı. Evet. Bu hevanın tabiyeti şu an çok şeyde. Yani ben isterim yaparım. NLP'ciler işte bu insanın benliğinin özgünlüğünü ve özgürlüğünü savunan ekol maalesef bizi sıkıntıya sokuyor.
1: Evet, maalesef.
0: Ya ben inanmalıyım ki yapmalıyım gibi. Halbuki Müslüman şahsiyet kendi hevasına, kendi aklına, kendi iknasına bakmaz. Vahye bakar. Yani ona vahiy yolundan, ona nüzul etmiş, indirilmiş o vahiydeki duruşlara bakar. Tabii buna bakarken bu duruşlar bugün nerede, nasıl, ne yapacağın her şeyi detayıyla açıklamaz. Zaten insana büyük bir şeref katmış. Şöyle ki insanın kendi aklının ve kendi kalbinin öngörüsüyle karar verebilecek altyapı kurmuş. Ondan sonrasında onu bırakmış.
1: Verdiğini bekliyor.
0: Düşünsene, evde çocuğuna yapmaya, bırak çocuğunu, köpeğine, kedine yapamazsın. Şimdi otur, şimdi kalk, şimdi su iç, şimdi şunu giy. Bu şey ama
1: robot ve komut misali değil.
0: Neyi, nasıl ve neden yapman gerektiğini, duruşları gösterdiğin zaman, ilkeler koyduğun zaman o ilkeler ışığında kendin has güzellikler de keşfeder.
1: O ilkelerin hayata geçirilişini de Efendimizin sünnetinde çok net görüyoruz.
0: Zaten,
1: kolaylaştırılmış
0: tabii,
1: bize.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yaşasaydı o yaptıklarını başka formlarda gene yapardı. Çünkü
1: Müslüman
0: inen vahiy tek.
1: Evet.
0: Vahiy tek. Yani kimin nasıl algıladığıyla alakası yok. Dolayısıyla bizim bu konuda dostluk ihtiyacı, fıtri olması, verilirlik seçiciliği gerektirir. Çünkü biz zalimleri değil, mazlumlara veli olmalıyız.

0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: dedim ya, veliye ihtiyaç hangi durumda ortaya çıkar? Güçlüyken çıkmaz. Güçlüyken güçlülerle ittifak kurmak o müfsitlerin, o zalimlerin işidir. Biz kafirler yerine müminleri veli
0: Dost edineceğiz,
1: edinmeliyiz.
0: veli
1: Ve
0: edineceğiz.
1: Müslümanları salih evlat yetiştirmek adına ve şeyi hani toplumumuzdaki birliği sağlamak adına, ümmetimizdeki birliği sağlamak adına, farklılıkları zenginlik kabul ederek ortak ilkelerde buluşmak ve bu ittifakı sağlamak, karşı tarafı güçlü kılacak değil, Allah'ın yardımını ve Allah'ın dostluğunu garantileyecek. Bakın, zamanımız bitiyor. Son bir cümle
0: Evet.
1: söylemem lazım. Burası çok önemli. Biz korkumuz asla düşmandan, işte başkalarının,
0: Güçten.
1: müfsitlerden, zalimlerden olmaz. Mümin onlardan korkmaz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Akra. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Resulüm, insanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru söylüyor.

Miraç. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Huzurlarınızdayız. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

0: İstanbul Camileri.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul Camileri adını verdiğimiz bu bölümde Haldun Nureddin Burası İstanbul isimli eserindeki iki minareli camileri aktarmayı sürdürüyorduk. Şimdiye kadar iki minareli 10 camiyi ziyaret ettik. Daha göreceğimiz 11 cami daha bulunuyor. Bu programımızda da vaktimiz ölçüsünde iki minareli camilerden söz etmeyi sürdürelim.

Hamidi Evvel, bir diğer adıyla Beylerbeyi Camii'ne uğrayalım bu programımızda ilk olarak. İstanbul'un bütün iki minareli camileri içinde tam denizin kıyısında bulunan üç tanesinden biri bu cami. Diğer ikisi Dolmabahçe ve Ortaköy camileri. Öndeki avlusu Boğaziçi'nin esintilerle kabaran masmavi sularıyla arkadaş olmuş ve buradan İstanbul'un en güzel manzaralarından biri seyrediliyor. 18. yüzyıl sonlarında Sultan 1. Abdülhamit, anası Şermin Rabia Sultan adına 1778'de yaptırmış Beylerbeyi Camisi'ni. Bu Valide Sultan, hepimizin yakından tanıdığı Sultanahmet'teki o ünlü çeşmeyi yaptıran Sultan 3. Ahmet'in eşi. Mezarı Eminönü'ndeki Yeni Cami Haziresi'nde olan Şermin Rabia Sultan 1733 yılında vefat etmiş. Valide Sultan'ın isminden çok Beylerbeyi Camisi diye tanınan bu anıtsal mabedin iki minaresi de birer şerefeye sahip. İlk yapıldığında minaresi bir tane olan camiye diğer minare 2. Mahmut devrinde ve 1811'de eklenmiş. İki minareli camiler içinde bir minaresi sonra da eklenmiş olan epeyce cami görüyoruz. Bir kısmı vitraylı 55 penceresi, o dönemlerde artık mermer olarak yapılmasına başlandığı halde burada nefis bir ahşap işçilikle betimlenen minberi ve iç mekanı süsleyen 16. yüzyılın nefis çinileri caminin güzelliğini artıran diğer unsurlar. İstanbul'da güzel ve yetkin anıtsal eserler üretilmesine karşın imparatorluğun özellikle dış ilişkilerde çok sıkıntılı dönemler yaşadığı bu yıllarda sadrazamlık görevinde Darendeli Mehmet Paşa ve Kalafat Mehmet Paşa bulunmuşlar. Geçiyoruz Mihrişah Valide Sultan Camisi'ne. 18. yüzyılın sonlarına 3. Selim dönemine giriyoruz artık. Bu camimize adını veren Mihrişah Sultan, Sultan 3. Selim'in anası. 3. Selim, Haliç kıyılarındaki Hasköy'de yeni ordusu için inşa ettirdiği devasa Humbarahane'nin camisi olarak da bu iki minareli eseri anası adına yaptırmış. Ama önce tek minareli inşa edilip diğer minaresi sonradan ilave edilmiş, tıpkı Üsküdar'daki Mihrimah Sultan ve Beylerbeyi camilerinde olduğu gibi. Cami, Haliç Köprüsü'nün Galata tarafındaki ayaklarının tam altında. Melek Ahmet Paşa'nın sadrazam olarak görev yaptığı 1793 yılında biten caminin bir diğer adı da Humbaracılar Camisi. Humbara, elle de kullanılabilen boru şeklindeki bir tür top. Bunların imaline 1734 yılında Üsküdar'da başlanmış, daha sonra bir geniş kışla şeklinde inşa edilen Hasköy'deki bu bölgede devam edilmiş. 1792'de çağın modern anlayışıyla şekillendirilen bu kışlaya da Mühendishane-i Fünuni Berriye-i Hümayun adı verilmiş. Eski yapının bir kısmını Beyoğlu Adliyesi kullanıyor ve cami hemen bunun yanı başında. Bir bodrum katı üzerinde kubbeli bir yapı olarak yükselen caminin iki minaresi de birer şerefeli. O zamanlarda caminin bir kısmı yer altında yol açan askerler, diğer kısmında humbaracılar kullanıyordu. Çevre halkından çok bu eski kışla çalışanlarının hizmetindeydi Mihrişah Sultan Camii. Şimdi de Eyüp Camisi'ne gidelim. Ve işte 19. yüzyılın ilk senesinde yeniden yapılan Eyüp Camisi. Bu eserde ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda Eyüp Meydanı içinde yaptırılmıştı. Ama günümüzdeki caminin inşa tarihi 1800. Yaptıran da 28. Osmanlı Padişahı 3. Selim. 1724'te Lale Devri'nin ünlü Sultanı 3. Ahmet tarafından caminin minareleri biraz daha yükseltilmiş. Bunu da aralarına mahya gerildiğinde sorun çıkmasın diye yapmışlar. İşte Sultan Selim bu minareleri yerinde bırakıp 1798'de dönemin mimarı Hüseyin Ağa'ya camiyi yıktırmış ve şimdiki görünümüyle yenisini inşa ettirmiş. Bu camilerin minareleriyle epeyce oynandığı anlaşılıyor. Bu minarelerin kimi kaidesine dek yıkılarak yeni baştan inşa edilmiş, kimilerinde minare sayısı birden ikiye çıkarılmış, birinde de birazdan aktaracağımız şekliyle minareler ince görünsün diye üstten tıraşlanmış. Eyüp Camisi'nin kubbesinin etrafında iç mekanda genişlik sağlayan 8 adet çeyrek kubbe bulunuyor. Öndeki anıtsal ağaçların bulunduğu revaklı açık avlusunda da sütunlar üzerinde 13 kubbe var. Eskiden bir de medresesi olan cami ise Hazreti Eyüp'ün kabrinin bulunduğu yerle bildiğimiz alan. Halid bin Zeyd diye bilinen Eyüp el Ensari'nin mezarının bu noktada bulunması ve aynı yerde adına bir türbe yapılması İstanbul tarihindeki önemli olaylardan biri.
ilk programımızda vesaire programlarımızda sıkça değindik ama yeri gelmişken yeniden hatırlanacak olursa, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin namaz kılmak için secde ettiği yerde daha sonra içi geçer, gördüğü rüyanın etkisiyle terler içinde uyanan Akşemseddin ertesi gün bunu heyecanla sultana aktarır. "Burayı kazın," der büyük bir kararlılıkla. "Eyüp Sultan Hazretleri benim secde ettiğim bu yerin altında yatıyor." Derhal kazılır toprak ve Hazreti Eyüp üzerinde "Haza kabru Ebu Eyüp" yazan bir sandukanın içinde yatar. Denir ki şimdiki türbenin bulunduğu yer işte tam da o noktadır. Fatih'in kendi orijinal camisini yıkan 1766 depremi Hazreti Eyüp adına yaptırılan bu camiyi de yıkar. Aslında İstanbul'daki ilk Selahattin Camii bu Eyüp Camisi'dir. Fetihten sadece 6 yıl sonra kent surları dışında inşa edilmiştir. Bu orijinal yapılar yani Eyüp ve Fatih Camisi depremlerle ortadan kalkınca en eski Selahattin Camisi unvanını da Beyazıt Camii'ye eline alır. Yenilenmiş Eyüp Camisi'nin yapıldığı yıl Ege'deki birçok ada Osmanlı idaresine katılmıştır. O sırada İstanbul'da sadrazamlık görevini Yusuf Ziya Paşa yürütmekte. Sıra geliyor Selimiye Camisi'ne. Selimiye Camii denilince hemen Edirne'deki Selimiye akla geliyor ama bu Selimiye başka. Bu iki minareli anıtsal barok camiyi yine 3. Selim Eyüp'tekinden 5 yıl sonra 1805'te yaptırmış. Padişaha o yıl hizmet eden sadrazamlar Yusuf Ziya Paşa ve Hafız İsmail Paşa. Üsküdar'ın Harem semti sırtlarında bulunan ve bölgeye de adını veren cami zamanında çevresinde yüksek yapı olmadığından çok etkileyici bir görünüm sunuyordu. Günümüzde ne yazık ki bu şaşası pek fark edilemiyor. Çünkü bu Selimiye sırtlarındaki sokaklar hiç de alçak olmayan ve bu anıtsal eseri gizleyen yapılarla dolu. Caminin minareleri Sultan 3. Selim tarafından biraz kalın bulunduğu için 1822'de cami açıldıktan 17 yıl sonra üzerinden tıraşlanarak inceltilmiş ve şiddetli bir lodos fırtınasında bunlar yıkılınca mimarın eski tasarım uygulanıp yeni baştan inşa edilmiştir. Caminin en güzel ayrıntılarından biri de iç mekana giriş kapısında yer alan kapı tokmakları. Yapıldıkları döneme ait bu tokmakların birinde La İlahe İllallah, diğerinde ise Muhammedun Resulullah yazıyor.

Yılında sadrazam olarak Osmanlı'nın başında Selim Mehmet Paşa bulunur. İkinci Mahmut, Nusret-i Camii'ni Allah'ın zaferi tanımlamasıyla Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılması anısına halkına armağan eder. Avlusu bulunmayan caminin giriş kapısına iki yanı merdivenli bir platformdan ulaşılır. Yapının en göz alıcı bölümü 20 pencereli kubbe tamburunun kenarlarına dizilmiş sarı metal süsleme elemanları. Tophane-i Amire personelinin kullandığı arabacılar kışlası camii Nusret-i Camii'nin yerindeydi eskiden. Bu Nusret-i Camisi 1822 yangını çevreyi harap edince birkaç yıl sonra onun yerine yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda 2. Abdülhamid'in hemen caminin kıyısında yaptırdığı nefis barok çeşme yol yapımı nedeniyle yerinden sökülerek şimdiki Maçka Parkı'nın girişine yerleştirilmiştir. Caminin mihrabı da dışarıya doğru çıkıntılı ve arkadaki sahanın gerisinde dört nolu antroponun yerinde şimdiki İstanbul Modern Müzesi yer alıyor deniz kıyısında. Burada bir de saat kulesi bulunuyor. Şimdi de Hırka-i Şerif Camii'ne geçelim, iki minareli camilerden biri olarak. 19. yüzyılın yapıtlarıyla iz bırakmış Sultan Abdülmecid, yine eklektik denilen barok, rokoko mimari biçimli süslemelerin ağırlıkta olduğu stilde, Fatih ilçesinde ve caminin adıyla bilinen Karagümrük yakınındaki bu semtte 1851'de yaptırır Hırka-i Şerif Camii'ni. O yıl Osmanlı Devleti'nde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'dır. Caminin yer aldığı semt, Fatih'in ana caddesi olan Fevzi Paşa Bulvarı'nın güneybatısında. Eserin güney yönünden kendi adını taşıyan cadde, ön tarafından Akseki Caddesi geçiyor. Yanında da camiyle aynı ismi taşıyan eski Hırka-i Şerif Okulu var. Buradaki hırka sözcüğü bir zamanlar Veysel Karani Hazretleri'ne emanet olarak bırakılan, peygamberimizden bir hatıra olarak günümüze kadar gelen kutsal hırka. Bu camide özel bir bölümde muhafaza ediliyor ve her yıl Ramazan ayında uzun kuyruklar oluşturan kalabalık gruplarca ziyaret ediliyor. Bu nedenle de İstanbul'daki en önemli yerlerden biri Hırka-i Şerif Camisi.

Bu bölümde ise son olarak Büyük Mecidiye Camisi, bir diğer adıyla Ortaköy Camii'ne uğrayalım. İstanbulların Ortaköy Camisi diye bildikleri ve gerisinde Boğaziçi Köprüsü'nün bulunduğu, ünlü resimleriyle pek yakından tanıdığı iki minareli camilerin belki de en zarifi olan bu gözde barok mimari stildeki eser yine Sultan Abdülmecid tarafından tam Ortaköy kıyısında yaptırılmış. Bu da bir sonraki Dolmabahçe Camisi gibi tam deniz kenarında. Ve bu özelliğiyle Üsküdar'daki Beylerbeyi Camii'ne benzer şekilde Boğaziçi suları ile yan yana. Galata bölgesinin denize en yakın iki camisinden biri de bu. Bulunduğu kıyının az gerisindeki şekilli meydansa kafeleri, çayhaneleri, kitapçıları, lokantaları, sokakları ve dükkanlardaki hediyelik eşyalar satan esnafıyla İstanbul'un en tanınmış ve kalabalık mekanlarından biri. 31. Osmanlı Sultanı Abdülmecid 1853'te yaptırdığı Dolmabahçe Camisi ve sarayıyla aynı tarihlerde bu Büyük Mecidiye Camisi'ni de tamamlatmış. Hayli ilginç bir sultan olan ve 16 yaşında tahta çıkan, 1861 yılında henüz 38 yaşındayken ölen Abdülmecid, kardeşi Abdülaziz dışında kendisinden sonra sultan olan son 4 Osmanlı padişahının 5. Murad'ın, 2. Abdülhamid'in, 5. Mehmet Reşad'ın ve 6. Mehmet Vahdettin'in babası. Bu sultan İstanbul'u pek çok eserle süslemiş. İstanbul'un ünlü iki minareli camilerinin 3 tanesi işte bu Abdülmecid tarafından yaptırılmış. Bu zarif caminin yerinde vaktiyle Mahmut Paşa diye bir zatın küçük bir mescidi vardı. Vezir İbrahim Paşa'nın damadıydı bu zat. 1730'daki Patronalil isyanında ölen Mahmud'un damadı Mehmet de kayınbabasının anısına yenilemiş bu küçük eseri 1740'da. Bu nedenle daha sonraki kayıtlarda caminin adı Kethuda Mehmet diye geçiyor. Yaklaşık bir yüzyıl sonra o kıyıdaki eskiyen küçük caminin yerine de işte bu Büyük Mecidiye Camii inşa edilmiş. Büyük sıfatından bu caminin bir de küçüğü mü var sorusu aklınıza gelebilir. Doğrudur, bunun gerçekten bir küçüğü de var. Tam Yıldız Parkı'nın girişinde ve sağında. O da çok şirin ve tek minareli. Ortaköy Camisi'nin bulunduğu kıyının gerisindeki meydanda tarihin başka bir tanığı daha görülür. Bu Kethuda veya

Dividdar Mehmet'in hanımı, İbetullah kadının adını taşıyan bir mermer çeşme. Büyük Mecidiye Camisi'nin en dikkat çeken yerleri, iki incecik minaresini süsleyen oymalı şerefelerin altlarındaki altın yaldıza boyalı süslemeler. Mimari kurgu açısından dönemin üslubunu yansıtan diğer arkadaşı Dolmabahçe Camisi'ne çok benziyor. Denizin tam kenarındaki teras üzerinde bulunduğu için bir kayma tehlikesine karşı denizin içine 60 adet kazık çakılmış 1960'larda. Daha önceki programlarımızda aktardığımız gibi Ortaköy Camisi kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Bu sebeple bugün tam olarak görebilmek mümkün değil, ancak dışarıdan veya köprüden geçerken ya da boğazdan geçerken görebiliriz Ortaköy Camisi'ni. İstanbul'daki iki minareli camileri anlatmayı sürdüreceğiz. Belki kısa bilgiler olarak geçiyoruz. Sadece bu alt başlık altında değerlendirdiğimiz için kısa kısa bilgilerle geçiyoruz. İstanbul semtlerinde daha detaylı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz bu camilerle ilgili elbette. Bu bölümü de noktalayalım ya da ara verelim. Bir sonraki programımızda artık İstanbul'daki iki minareli camilerle ilgili gezimizi noktalayacağız.

0: Ve böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalın efendim.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış, fekada Adem'u nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem, kadayte nüsukeke, ey Adem, hac vazifesini tamamladın mı, bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rab, evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta, o zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem atamıza. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takrili zembi ve zembe veledi. Ya Rabbi, benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te bizzembike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından, insan cinsi, beni Adem olan yaratıklardan, efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabi, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur.

oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنوا قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكم استعيذ بالله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله عزيز ومحترم قدسلم sizlere bugün yine biraz hac farizasından bahsetmek isteyeceğim. Malum insanların hayatında devirleri muhteliftir. Zenginlik, fakirlik birbirini daima kovalar. Sıhhat, afiyet de böyle. Varlık ve yokluk da böyledir. Bir insana Cenab-ı Hak sağlık, afiyet verir. Ve bir de dünya nimetlerini kendisine mazhar kıldığı vakitte ona farz, hac farzı tahakkuk eder. Faraiz-i hacdan. Eğer bu mümin, o zengin olduğu sene, hacca gidebilme imkanını bulduğu sene gider de takdir-i ilahi yolda kendisini ecel yakalar. Mekke'ye gidemeden, hacı olamadan bir yerde ruhunu teslim ederse Mevlatına o zat ebedi bir hacıdır. Ebedi hacıdır. Her sene onun defterine hac sevabı yazılır ve hacılık farzını ifa etmiş diye kayıtlanır. Onun için artık bu hacı olamadı, hacı yerine gidemedi. Buna bir bedel çıkaralım demek lazım gelmez. Bedel istemez artık. Bu hacıdır. Ama şuna dikkat edin. Ama bu sene giremedi. Zengin oldu da bu sene hacca giremedi. Ömrüydü çünkü hacılık. Daha ileriki senelerde şu işlerimi bitireyim de öyle gideyim diye gitti. Bir sene yine çıktı gitti hacıya. Yolda yine eceli yakaladı kendisini. Gidemedi. Hacı olamadı. Bu hacıya, bu da öldü ama hacı olamadan, bu hacıya bedel çıkarmak vaciptir. Hacı olamadı bu çünkü. Evvelki hacı oldu. Bu olamadı. Sebebi teahhiri. Hacı teahhir ettiğinden dolayı ecel kendisini nerede yakaladıysa hac vazifesini yapamadan dünyadan çekildi gitti. Binaenaleyh o borçlu olarak kaldı. Hac borcu üzerinde kaldı. Binaenaleyh gerek kendisinin vasiyet etmesi veya varislerinin bunun için bir hac farizesini yapmak üzere bir bedel çıkarması üzerlerine borç. Bu bir meseleyi diniyet. Haccın fadailini söylemeye gücümüz yetmez. Ve bitmez yani. Biz de bitiremeyiz. Yalnız bu kadar cini söyleyeyim ki sizden hem rica tarikiyle hem kardeşlerimizden, bütün kardeşlerimizden rica tarikiyle. Burası bir nur menbaıdır. Burası bir nur kaynağıdır. Bu nur kaynağının olduğu yerden alınan nurlar sayesinde memleketini denir Müslümanlar, memleketlerine oradan aldıkları nurları yaymakla mükelleftirler. Binaenaleyh oraya bir, iki, üç, beş ömür boyunca gitmek insana borç. Çünkü bizim imamımız var ya, mezhep sahibimiz, adı da İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O 53 veya 55 defa diyorlar gitmiş. Ona sorsak ki niçin ya imam bu kadar sen çok gittin oraya ki o zaman ya yayan gidecek ya hayvanlarla gidecek. Zor gidiş. Sen niçin böyle her sene bu kadar yorgunluğu çekiyordun da gidiyordun desek acaba bize ne der? Bunu düşünmemizi tavsiye ederim sizlere. Bir de Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten gelirken Kabe de onunla beraber gelmiştir. Kabe cennetten Adem Aleyhisselam'la beraber gelmiştir. Adem Aleyhisselam malum Serendip Adası'nda ikamet ediyordu. Ki Pakistan yahut Hindistan uluslararası içerisinde bugün. Buradan her sene 1000 defa hacca gelmiştir. Adem Aleyhisselam yayan olaraktan, bugün hiçbir vasıta yok. Yayan olaraktan bulunduğu yerden Mekke-i Mükerreme'ye kadar 1000 defa hac etmiştir. Rica ederim. Hacılık hakkında öyle münasebetsiz söylemeklerden Allah'tan korkmalı ve sakınmalıdır. Bak biz günde 5 defa Allah-u Teala'nın divanına geliyoruz. Demezler mi? Yeter bir kere yahu. Neden 5 defa gidiyorsunuz? Bak işler dolu. Bu işler dururken sen nereye 5 defa işi bırakıp da gidiyorsun buraya? Denir mi bu laf? Denmez. Bu laf nasıl denilmezse Hacı Efendi'ye de niçin gidiyorsun lafını denemeye insan teeddüp etmelidir. Bir. İkincisi, hac yalnız bu Beytullah'ın ziyaretiyle değildir. Aynı zamanda bu Beytullah'ı ziyaret, Arafat'ta tavaf, Arafat'ta duruş, tavaflar bunlar ayrı nimetler. Bir nimet-i uzma daha vardır ki bir insan hac ettikten sonra mutlaka dinimizin ve bütün kainatın ve bütün mevcudatın varlıkların sebebi olan bütün varlıkların sebebi olan Peygamber-i Ahir Zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir de ziyareti vaciptir. Haccını yapar. Eğer Resulullah'ın ziyaretini yapmadan denerse fakat cefani diyor Resulullah. Bana cefa etmiş olur. Niçin? Onun haccının da diğer bütün nimetlerinde varlığına sebep benim. O adam nasıl adamdır ki Hakk'ın divanına gelmiş de buradan benim divanıma kadar, huzuruma kadar gelemeden dönmüş gitmiş. Şu veya bu işinden dolayı. O bana cefa etmiş olur. Beni rahatsız etmiş olur. Beni üzmüş olur. Her kim gelir de beni de ziyaret ederse benim şefaatim de ona vacip olur diyor. Gelir beni ziyaret ederse benim de şefaatim üzerime vacip olur. Bu şefaati peygamberinden dolayıdır ki oraya etraf-ı bilad-ı İslamiye'den koşan Müslümanların haddi yoktur. Allah bu şerefe bizleri de nail etsin ki onun huzurunda bir an durabilmek, zevkine ulaşmak ne demek olduğunu

anlayabilecek bir gönülü de bize Cenab-ı Hak ihsan etsin. Onun içindir ki biz şimdi Kabe-i Muazzama'ya vardığımız vakitte bize bir dua öğretmişlerdir. Kabe'yi görür görmez bu duayı okuruz. Onu size teberrüken söyleyeyim. Kabe'yi biliyoruz. Kabe göründü gözümüze. Euz bi Rabbil Beyt. Ey beytin sahibi, sana sığınırım ben. Ey beytin sahibi, beyte değil, beytin sahibi Allah, sana sığınırım ben. Neden kulum? Minel küfri, sana sığınırım ben. Küfür ne demek? Küfürden sana sığınırım. Bir. İkincisi, ve euzü bike min azabil kabr. Sana da gene sığınırım ya Rabbi, o kabrin azabından. Bu hayatı bize verdin. Bir günde elbette alacaksın bu hayatı bizden. Bu hayatı bizden aldıktan sonra bizim hayatımızda yaptığımız kusurlardan ve kabahatlerden dolayı o kabirde bize azap etmekten sana sığınırım ya Rabbi. O kabirde bize azabı tattırma ve gösterme demek. Onun için geçenki hutbada kardeşimiz duadan bahsetti de dua çok lazım. Her mümin muvahhide çok lazım. Onun için biz 5 vakitte namaza gideriz. Namaz duadan ibaret. Bütün okuduğumuz ayet ilahiyelerde, yaptığımız ibadetlerde burada dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Bir kere elham okuyoruz. Elhamda sırat-ı müstakim denen doğru yolu Allah'tan istiyoruz. Dua demidir bu. Doğru yolu istiyoruz Hazreti Allah'tan ve belalete düşmüş Yahud ve Nesara'nın yoluna düşmemeyi istiyoruz. Onlardan olmamızı istiyoruz. İşte bu dua yetmez mi insana? Sadece uzmadır. Diğer ayetlerdeki dualarda başka. Onun için ya Rabbi ben sana sığınırım. Neden? Küfürden. Ha, ikincisi minel küfrü vel fakrı. Bunu unuttum. Küfürden sonra fakirlikten de sana sığınırım diyor. İkinci duamız küfrün arkasından fakirliği söylüyor. Onun için oradaki duamızın birincisi küfürden, ikincisi de fakirlikten Allah'a sığınmak oluyor. Çok mühimdir bu dua. Öyleyse bize ne düşüyor? O fakirlikten kurtulmanın çaresini aramak lazım. Burada ders çok genişler. Bu geniş dersi içtimaici olan kardeşlerimize terk ederiz. Çünkü bunları uzatmak vazifemizin haricindedir. Bunları onlar izah etsinler. Fakat ben size kısacığını söyleyeyim ki bugünkü içtimai hayatta dünya nizamına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Bak şu güneşin dönüşü bu dünya o güneşin dönüşüne yahut o güneş bu dünyaya ayak uyduruyor. Nasıl? Dakikası dakikasına. Eğer bu ayak uydurma olmasa bu hayat bu. Olmaz üzerimizde. Gecesi de öyle, gündüzü de öyle. Bir ayak uydurulmuştur, nizam, alem öyle gidiyor. Binaenaleyh bugün insan, yaşayan insanlar da zamanın insanlarını ayak uydurmak mecburiyetindedir. Onun için birinci dua, ya eûz bi rabbil beyt minel küf vel fak. Küfürden fakirlikten sana sığınırım. Fakirliğin hududu yok, çok geniş. Her çeşitte. Bilgide fakirlik, parada fakirlik, sıhhatta fakirlik, dünya görüşünü fakirlik, ahiret görüşündeki fakirlik, çeşit çeşit fakirlik. Bunların hepsinden kurtulmanın çaresini arayıp ondan kurtulmanın lüzumunu bize bu duamız beyan ediyor. Arkadaşlar da daha uzun. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldik. Buraya bir Arabi köl adamı, bir köl adamı, Arabi denilen, gelmiş Resulullah'ın huzuruna durmuş. Şöyle bir mesleği yok diyor Resulullah'ın huzuruna. Ya hayra men dühnet bil kâ-i azamuhu, fetâbe min tîbihinnel kâ-u vel ekeb. Mestil fidâ-u li kabrin en tesâkinuhu. فطاب من صيبهن القاء والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرب demiş. Bu çok geniş bir manaları izah eden, içeriden gelen bir yanıklığını Resulullah'a karşı arz ediyor bu Arabi. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha gelmiş kardeşim. Resulullah dünyadan ahirete intikal etmişler. Gelmiş kabri saadetlerin başına bir parça toprağından almış diye şöyle bir koklamış. O koklayışla diyor ki ne olur insanlar şu Resulullah'ın kokusunu bir koksalar acaba başka bir koku kokmak isterler mi? Fetâbe min tıbihinnel kâhu vel ekim diyerek Arabi de o kokunun kainatı doldurduğundan bahsediyor. O Resulullah'ın kokusu kainatın bütün arazisinin miske buladığını. Fakat o kokuyu kokacak bizde o burun olmadığından dolayı oraya da gidiyoruz saatinde yine o kokudan bir

0: temiz olmadan deniyor. Allah o kokuyu kokacak, burunlar da bize ihsan buyursun. Onun için der ki, sahibi kitap, sen oraya vardığın vakitte, onun huzurunda durduğun vakitte, körler gibi durma. Onu, seni gören ve senin sözlerini duyan bir Resulullah'ın huzurunda olduğunu hatırından çıkar. Allah cümlemizi affetsin, mağfiretini bizlere ihsan buyursun.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbet

0: Hizmeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, insanlar hata edebilir, hatalarından dönmesi lazım. Bu dönmenin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir hadis-i şerifle Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in sevgili amcası Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Meselü hazihi şecereti meselül mümin zekşe arra min haşiyetillahi azze ve celle vakat anhu zünubuhu ve bakiyet lehu hasenatu buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Manayı münifi şöyle bu hadis-i şerifin: bu ağacın durumu mümine benzer. Demek ki bir böyle yaprakları dökülen bir ağaç gösterdi Peygamber Efendimiz o anda etrafında bulunan ashabına. Şu ağacın durumu mümine benzer. Mümin Allah korkusundan ürperdiği zaman, efendim, tüyleri ürperdiği zaman, efendim, aziz ve celil olan Allah'ın korkusundan, onun günahları bu ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür, günahı kalmaz üstünde. Ve bakiyet lehu hasenatuhu, günahları gider de defterinde sevapları kalır buyuruyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, demek ki gafur ve rahim olan, hatta Erhamur Rahim'in sıfatını daha çok hatırlamamız lazım. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, kul kusur etti diye onu kahretmiyor. Hatasını anlarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'a karşı yaptığı suçu anlayıp da tevbeye dönerse, vazgeçmeye yönelirse, pişmanlık duyarsa, tüyleri ürperirse, efendim cildi efendim ürperirse, efendim tüyleri diken diken olursa, ne yaptım ben, niye yaptım, hay Allah derse, o zaman şu ağacın yaprakları sapır sapır takır takır yere sonbaharda döküldüğü gibi, efendim, günahları dökülür öyle bir kişinin, geriye iyilikleri kalır buyuruyor. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatta hata etmeyen insan olmaz. Hata eder, suç işler, mahkemeye düşer, mahkum olur, hapise girer, ceza çeker, olsun. Yani insan insandır, hata ediyor, etmemesi lazım ama hata etmiş insanları kurtarmamız lazım. Suçluyu toplumdan itmememiz lazım. Hatalının hatasını anlayıp hatadan dönmesini sağlamalıyız. Hayata onu kazanmaya, topluma kazanmaya çalışmalıyız. Faydalı insan haline döndürmeye çalışmalıyız. İslam bunu yapıyor. Eğer bir insan pişmanlık duyarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'ın büyüklüğünü duyarsa, kendisine ona güzel kulluk yapması gerektiğini ve bunu yapmakta kusur olduğunu anlarsa, o zaman günahları dökülüyor. Allah affediyor. Efendim, iyilikleri kalıyor. Demek ki tefekkür işte dediğimiz şey, tefekkür gibi ibadet olmaz. En kıymetli ibadetlerden birisi de düşünmek, tefekkür etmektir. İnsan demek ki düşünecek. Ben gençliğimi nasıl geçirdim? Mesela düşünüyorum ben, toplumumuzu inceliyorum, uzaktan inceliyorum, yakından inceliyorum. Biraz toplum ilimleriyle ilgili bir ilim adamı olduğum için, yani ruh halleriyle, toplum halleriyle, ahlak ile, din ile, iman ile, insanın maneviyatıyla ilgili, efendim, konularla ilgilenen bir uzman olarak toplumdaki insanların durumlarına bakıyorum. Yani suçlunun neden suç işlediğini, çok aykırı fikri söyleyenin niçin söylediğini anlamaya çalışıyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum ve hatasının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, insan hata yapabilir. Tamamen dine karşı olabilir. Dindarlara kızabilir. Efendim, onlara elinden geldiğince her fırsatta kötülük yapmak isteyebilir. Ama şöyle düşündüğü zaman, dur bakalım bunlar ne diyor diye anlamaya çalıştığı zaman, işi mantığa döktüğü zaman, mantık güzel bir şey. Akıl Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sorup soruşturduğu zaman, düşündüğü zaman gerçeği bulabilir. Hele hele iyi niyetle gerçeği arıyorsa, ya Rabbi ben gerçeği istiyorum, gerçek neyse bana onu buldur derse, Allah ona gerçeği bulduruyor. Yani nasıl bulduruyor? Adam mesela gayrimüslim. Mesela Afrika'da bir kabilenin reisinin oğlu. Gelmişler Avrupalılar ona, Hristiyanlık güzel diye anlatmışlar. Hristiyan yapmışlar, papaz okuluna almışlar. O da Hristiyanlık gerçek din diye Hristiyanlık için çalışmaya karar vermiş, hayatını bu işe vakfetmiş, papaz olmuş, papazlıkta yükselmiş, kabile reisinin oğlu olduğu için kavmi

0: kabilesi kendisini seviyor. Onlara Hristiyanlığı anlatmış vesaire. Fakat aşk ile, şevk ile, iyi niyetle Allah'a hizmet edeceğim diye yapıyor. Bu iyi niyetinden dolayı Allah ona 3 defa rüyasında Resulullah Efendimiz gösteriyor. Hatta kendisi hayret ediyor. Diyor ki yani ben bu adamı sevmiyorum. Niye bu benim rüyama giriyor? Niye rüyada çok sevimli? Niye ben ona böyle kalbim ona akıyor diye ısınıyor diye rüyadan sonra uyandığı zaman kendine kızıyor. Ama sonunda efendim işte İslam'ın gerçekliğinin olduğunu anlıyor, Müslüman oluyor. Bu neden? Niyeti iyi olduğu için. Yani insan iyi niyetle gerçeği bulmak isterse çok yanlış bir noktada olsa bile Allah ona doğru yolu gösterir. Onun için iyi niyetli olun, gerçeği bulmaya çalışın. Başka başka fikirlerde iseniz karşı tarafı da anlamaya çalışın. Efendim bilimsel düşünmeye alışın. Tarafkiri düşünmeye değil de yandaş olarak, yanlı olarak düşünmeye değil de bir taraf olarak gerçeği bulmak azmiyle, niyetiyle, temiz niyetle düşünmeye çalışın. O zaman Allah gerçekleri buldurur. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akla dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli akla dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyunun sesi Akra.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

0: bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret, onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha, dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yansülül zünube kema yansülül ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır. Öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok. Hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

Mimar Sinan ve Mimari. Gelmiş geçmiş en iyi mimarlardan olan, dünya çapında dahi bir sanatkar, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak devrine damgasını vuran, mimariyi zirveye ulaştıran Mimar Sinan, 28 Mayıs 1490 tarihinde Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Babasının adı Ebu'l-Mennan'dır. Yavuz Sultan Selim zamanında Kayseri'den devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Acemi olan ocağına girdi, burada çok sıkı askeri eğitimlerin yanında herkes kabiliyetine göre sınıflandırıldığı için naccar yani marangoz sınıfına ayrıldı ve meslek öğrenebileceği bazı büyük inşaatlarda çalıştırıldı. Naccarlık yani marangozluk mesleğini hayatının bu devrinde öğrendi. Bir şekilde İstanbul'un en meşhur, şöhretli ustalarıyla, mimarlarıyla tanıştı ve onlardan dersler aldı. Bu mimarlar arasında Beyazıt Camii'nin ustası Mimar Hayrettin de vardı. Acemi oğlanlık devresini 9 yılda tamamlayan Sinan'ın asıl

0: kabiliyetini geliştiren bu dersler değil, yaptığı seyahatler oldu. Gördüğü her binadan, her harabeden ibretli dersler aldı. Mimar Sinan'ın mimar başlığına getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep'te Hüsreviye Külliyesi, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi'dir. Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser ise onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunlardan ilki Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi'dir. İkinci eseri Süleymaniye Camii ise Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Sükunet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii olgunlaşmış bir mimariyi temsil eder. Mimar Sinan'ın üçüncü büyük güzel eseri ise 80 yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii'sidir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya'nın kubbesinden daha yüksek ve derindir. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini ifade eder. Mimar Sinan gördüğü bütün eserleri dikkatlice incelemiş fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemişti. Bilinen ve kayıt altına alınmış eserlerini saymaya kalktığımız zaman 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darul kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darul şifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere toplam 365 adet harika yapı önümüze çıkar. Mimarın bu eserlerini mesleki yönden inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemektedir. Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen kanalizasyon sistemini de kurmuştur. Drenaj sistemi ile yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklılık kazanması öngörülmüştür. Ayrıca yapının içerisindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengelerini sağlayan hava kanalları kullanmıştır. Arkasında günümüzde dahi sırları çözülemeyen birçok eser bırakarak 1588 yılında vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulunan ve ölümünden az önce kendisi tarafından yapılan türbesine defnedildi.
1: Bir mucit, bir icat. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeyni. İki tane koç kurban ederlerdi. Akraneyni, boynuzlu. Emleceyni, yani siyahlı beyazlı. Ey beyaduhu ekseru min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi. Böyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı. Bismillah ve tekbir getirirdi. Allahu ekber derdi. Böyle denilir kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah. Bismillah denilir, Allahu Ekber denilir ve öylece Allah yolunda kurban edilecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor, tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır, iyi olmasıdır malın. Böyle güçlü kuvvetli olmasıdır, kıymetli olmasıdır efendim. Çünkü len tenalul birre.

0: hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda. Güzelini verebilecek. Seç bakalım şu sürünün en güzel koyununu. Getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı? Sevabı 700 misli. En iyisini seçecek.
1: Dostça bir tavsiye. Akran, yol arkadaşım.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bize

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hayber'den sonra Devsilerin Medine'ye gelişi ve kendilerine Hayber ganimetinden hisse verilişi. Devs kabilesinden ilk Müslüman olan kişi Tufeyl bin Amr idi ve onun İslam'la şereflenişi İslam'ın ilk yıllarında gerçekleşmişti. Hicretin 7. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de bulunduğu sırada Devs kabilesinden Tufeyl bin Amr'a uyup Müslüman olan 70 veya 80 ev halkı Medine'ye hicret edip geldi. Gelenlerin 80 veya 90 ev halkı oldukları da rivayet edilir. Devsiler Hayber'e kadar giderek orada Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştular. Devsiler, "Ya Resulallah, bize savaşta sağ yanında yer ver ve ya mebrur sözünü de bize savaş parolası yap," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam Devsilere Hayber ganimetinden hisse verdi. Ebu Hureyre'nin ve annesinin Müslüman oluşu. Devs kabilesinden Tufeyl bin Amr'ın İslamiyet'e davetine ilk icabet eden Ebu Hureyre idi. Ebu Hureyre, Devsilerle Medine'ye gelirken uzayıp giden gece yolculuğundan sıkılıyor, Medine'ye bir an evvel kavuşmak için sabırsızlanıyor ve "Ey yolculuk gecesi! Ben bıktım onun uzunluğundan ve sıkıntısından. Fakat kurtaran da odur beni küfür ve inkar yurdundan" meali beyti okuyordu. Ebu Hureyre Devsilerle birlikte Hayber'e vardığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Natat Kalesi'ni fethetmiş, Ketibe Kalesi'ni de kuşatmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'yi görünce ona "Sen kimlerdensin?" diye sordu. Ebu Hureyre "Devs'tenim" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ben Devs içinde kimi gördümse onda hayır gördüm" buyurdu. Ebu Hureyre gelirken yolda kölesini kaybetmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'la oturduğu sırada köle oraya çıka geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye "İşte kölen geldi" buyurdu. Ebu Hureyre "Şahit ol ki o hürdür. Ben onu Allah rızası için azat ettim" dedi. Ebu Hureyre'nin Ebu Hureyre künyesiyle anılışının sebebi. Ebu Hureyre kedicik babası demektir. Kendisine "Sen niçin Ebu Hureyre künyesini aldın?" diye sorulmuştu. Ebu Hureyre "Ben ev halkıma ait olan davarları güderdim. Benim bir de kediciğim vardı. Onu geceleri otların içine koyardım. Gündüz olunca onu yanımda taşır, onunla oynardım. Beni Ebu Hureyre diye bununla künyelediler. Medine'de de bir gün kaftanımın yeninin içinde bir kedicik taşıyordum. Resulullah Aleyhisselam beni gördü ve bana "Nedir bu?" diye sordu. "Bir kediciktir" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bana "Ya Eba Hureyre, ey kedicik babası" buyurdu demiştir. Bundan sonra o hep Ebu Hureyre künyesiyle anılmış, asıl adı unutulmuştur. Ebu Hureyre der ki, "Anam müşrik bir kadındı. Kendisini İslamiyet'e davet ettikçe hep bundan kaçınır dururdu. Yine bir gün onu İslamiyet'e davet etmiştim. Bana Resulullah Aleyhisselam aleyhinde hoşlanmayacağım sözler işittirdi. Ağlayarak Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım ve "Ya Resulallah, ben anamı İslamiyet'e davet edip duruyorum. O ise hep bana karşı koyuyor. Bugün onu tekrar İslamiyet'e davet etmiştim. Kendisi bana senin aleyhinde hoşlanmayacağım şeyler söyledi. Ebu Hureyre'nin anasını hidayete erdirmesi için Allah'a dua et" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Allah'ım, Ebu Hureyre'nin anasına hidayet ver, doğru yolu göster" diyerek dua etti. Ben hemen Allah'ın peygamberinin bu duasını anama müjdelemek için gittim. Kapının önüne geldiğim zaman kapı kilitlenmiş bulunuyordu. Anam ayaklarımın sesini işitmişti. Bana "Ey Ebu Hureyre, dur olduğun yerde" diye seslendi. İçeriden su çağaltısı işittim. Anam yıkanıp gömleğini giydi, başörtüsünü başına almadan kapıyı açtı ve "Gir içeri ey Ebu Hureyre" dedi. İçeri girdim. Anam "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür" dedi. Hemen dönüp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım. Sevincimden ağlamaktaydım. "Ya Resulallah, müjde, Allah senin duanı kabul etmiş. Ebu Hureyre'nin anasını İslamiyet'e hidayet buyurmuş" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Allah'a hamdü sena etti ve "Hayırlı olsun" buyurdu. "Ya Resulallah, beni ve anamı bütün mümin kullarına sevdirmesi, onları da bize sevdirmesi için Allah'a dua etsen" dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Allah'ım, şu kulcağızını ve anasını mümin kullarına sevdir, müminleri de onlara sevdir" diyerek dua etti. Artık beni işiten ve gören hiçbir mümin halk olmadı ki beni veya anamı sevmiş olmasın. Hazreti Cafer ve arkadaşlarının ve Eş'arilerin Habeşistan'dan Medine'ye gelişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'le arkadaşlarının ve Eş'arilerin Habeş ülkesinden Medine'ye gelişleri, Hudeybiye muahidesinden sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de bulunduğu sırada hicretin 7. yılındaydı. Eş'ariler 52 veya 53 kişiydiler. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, "Biz Eş'ariler Yemen'deyken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı haberi bize erişmişti. Bunun üzerine biz, ben ve iki kardeşim, ki onların biri Ebu Bürde, diğeri Ebu Rühm olup, ben onların en küçüğüyümdür, kavmimizden 53 veya 52 kişiyle birlikte Resulullah Aleyhisselam tarafına muhacir olarak yola çıktık, bir gemiye bindik. Gemimiz bizi havanın elverişsizliği yüzünden Habeş Necaşisi'nin ülkesine bıraktı. Cafer bin Ebu Talip ile arkadaşları Necaşi'nin yanındaydılar. Orada Cafer bin Ebi Talip ve yanındaki arkadaşlarıyla buluştuk. Cafer, "Resulullah Aleyhisselam bizi buraya yolladı ve burada bir müddet oturmayı bize emretti. Siz de bizimle birlikte burada bir müddet oturun" dedi. Bunun üzerine biz de orada Cafer'in yanında oturduk. Nihayet oradan gemiye bindirilerek Resulullah Aleyhisselam'a gönderildik. Hep birlikte Medine'ye geldik. Hayber'i fethettiği sırada Resulullah Aleyhisselam'a kavuştuk. Peygamber Aleyhisselam bizlere de Hayber ganimetinden pay ayırdı veya o ganimetten bir şeyler verdi. Halbuki Hayber fethinde bulunmayan hiçbir kimseye ganimetten hiçbir şey vermedi. Ancak Hayber'de kendisiyle birlikte olanlara pay verdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
2: Prophet Zekeriya aleyhissalatu vesselam. Zekeriya was a noble and pious man. He dedicated his life to serving Allah and guiding his people towards the straight path. Like other prophets of Allah, he refused to be a burden on his people. He made his living as a carpenter to support himself and his wife. He would build strong and beautiful tables and chairs made of the finest wood and sell them. Everyone in his town knew that he was the best carpenter for miles around. Whenever he finished his daily work, he would spend his time teaching others about the one God. He and his wife, Elisheva, were perfect examples of righteousness. They worked hard for the cause of Allah. Like many other prophets before him, Zechariah was ordered to guide the people of Bani Israel. These people had strayed away from good behavior when Prophet Zechariah began preaching to them. They would cheat and steal from one another. They would fight with those who did not agree with them. They were rude to one another and did not respect their parents or elders. They saved all their wealth for themselves and refused to share with the poor and needy. Prophet Zechariah's problem. With great patience, Prophet Zechariah was able to guide many of his people.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak.

Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hazreti Ayşe validemizle ilgili bölümleri okuduk dün. Peygamber Efendimizle evliliği, İfk hadisesi de okuduklarımız arasındaydı. Ve tabii vahiy ile temize çıkışı da. Şimdi bahsi geçen ayetlerle kaldığımız yerden devam edelim. 32. bölüm. Yüce Allah Hazreti Ayşe hakkında indirdiği ayetlerde Nur suresi 11 ve 19. ayetler o çirkin sözlerin bir münafık grup tarafından uydurulduğunu, bu yüzden onların büyük bir azaba uğratılacağını ve bu sözleri duyan Müslümanların iftiraya uğrayan kişi hakkında bu düpedüz bir iftiradır demeleri gerektiğini ve bir daha asla böyle bir yanlışa düşmemelerini bildirmekteydi. Rabbimiz yine aynı surede iftira atmanın büyük bir suç olduğunu belirterek eğer Allah'ın rahmet ve merhameti dünyada ve ahirette size yetişmeseydi içine daldığınız bu iftiradan ötürü sizi muhakkak ki büyük bir azaba çarpardı buyurmuştur. Abdullah bin Übey ve diğer iftiracılar bu ayetlerin nazil olması üzerine kendi kavimleri arasında bile nefret gördüler. Peygamberimiz bu münafığın öldürülmesini isteyen Hazreti Ömer'le konuşurken, ''Ya Ömer, iş nereye vardı gördün mü? Eğer daha önce bu münafığın öldürülmesini isteseydim yer yerinden oynardı. Fakat bugün istesem kendi adamları tarafından bile öldürülür.'' buyurdu. Hazreti Ömer peygamberimizin bu sözlerinden bahsederken, ''Vallahi anladım ki Allah Resulü'nün her işinde büyük bir hayır vardır.'' dedi. Toprak onu istemez. Necar oğullarından bir adam, Müslüman olduktan sonra Kur'an'ın bazı uzun surelerini ezberlemiş ve bu sebeple sahabiler tarafından büyük takdir görmüştü. Hatta peygamberimize gelen bazı vahiyleri yazdığı da olurdu. Fakat bu adam bir süre sonra dininden döndü ve Allah Resulüne hakaretler yağdırdı. Hatta Muhammed'e gelen vahiyler benim yazdığım sözlerdir. O benim yazdıklarımdan başka bir şey bilmiyor dedi. Yüce Allah kıymetli Resulünün üzülmesine izin vermedi. Adam kısa bir süre sonra öldü. Ölüm haberini verdiklerinde peygamberimiz toprak bu adamın ölüsünü kabul etmez buyurdu. Adamı götürüp gömdüler ama ertesi sabah gömüldüğü yerden çıkartılmış bir şekilde buldular. Bunun üzerine bu işi Muhammed ve adamları yapmıştır. İslam dininden ayrılmasına ceza olarak o adamı mezardan çıkarttılar dediler. Bu sefer mezarı daha derin kazdılar. Fakat onu yine dışarıda buldular. Tekrar gömdülerse de aynı şey oldu. Bunun üzerine onu defalarca gömdüğümüz halde toprak dışarı attı demeye mecbur kaldılar. Bu olayın başka bir benzeri de Akabe Beyatı'ndan sonra yaşandı. Peygamberimiz Amir bin Azbat komutasındaki bir orduyu sefere göndermişti. Fakat Hazreti Amir bu ordudaki Muhallim bin Cessame adlı bir adam tarafından haince öldürüldü. Allah Resulü Hazreti Amir'in ölümüne çok üzülmüştü. Allah'ım Muhallim'i affetme diye dua etti. Muhallim 7 gün sonra öldü. Onu birkaç defa gömdülerse de toprak kabul etmeyip dışarı attı. Muhallim'in cesedi büyük taşlarla örtülüp ortadan kaldırıldı. Onlar bizden değildir. Peygamberimiz Medineli Müslümanların bağışladığı arazinin bir kısmını çarşı ve pazar yerine ayırdı. Daha sonra da pazar esnafı arasında dolaşıp Allah rızasına uygun alışverişlerin nasıl yapılması gerektiğini öğretmeye başladı. Bir gün buğday ve arpa gibi tahılları satan bir esnafın yanına geldi ve elini o tahıllara daldırınca alt kısmının ıslak olduğunu gördü. Bu durumun sebebini sorunca pazarcı adam onları yağmur ıslattı dedi. Peygamberimiz o ıslak kısmı insanların görmesi için üste çıkarmalıydın dedikten sonra aldatan kişiler bizden değildir buyurdu. Peygamberimiz yalan yere yemin edenleri de şiddetle ikaz etmiş ve yalan yere yemin ederek Müslüman bir kardeşinin hakkını yiyen kişiye Allah cenneti haram, cehennemi vacip kılar demişti. Sahabiler, ''Ya Resulallah, o yalan yeminle çok az bir haksız kazanç sağlasalar da mı?'' diye sorduklarında Peygamberimiz, ''Evet, yalan yeminle kazanılan şey küçük bir ağaç dalı olsa bile o yemini eden cennete giremez.'' buyurdu. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı.

0: savaş yakındır. Yüce Allah ilk yıllarda Müslümanların savaşmalarına izin vermedi. Bu onların bir bakıma iman sınavlarıydı. Bu yüzden her türlü işkenceye sabretmek zorunda kalıyorlardı. Medine'ye hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra beklenen izin geldi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıkları için savaş izni verildi. Şüphe yok ki Allah onları muzaffer etmeye kadirdir. İman sahiplerinin bütün yaptıkları Rabbimiz Allah'tır demekti. Bu yüzden yurtlarından haksız yere çıkartıldılar. Allah'a yemin edenlere Allah elbette yardım eder. Allah'a yardım edenlere Allah elbette yardım eder. Haç suresi 39 ve 40. ayetler. Rabbimiz Müslümanların bu savaşlar sırasında nasıl davranması gerektiğini de bildiriyordu. Bakara suresi 192 ve 193. ayetler. Hazreti Ebubekir, bu ayetler inince anladım ki yakında bir savaş çıkacak demişti. Allah tarafından savaş izni verilmesinden sonra müşriklerle 77 kez karşılaşılmış fakat bazılarında çarpışma olmamıştır. Peygamberimiz bunlardan 27'sine önderlik etmiş, 47'sinde ise sahabilerden komutanlar tayin etmiştir. Peygamberimiz her savaş öncesinde şunları derdi. Bir menfaat ya da şöhret için değil, Allah için savaşın. Müşriklerle karşılaştığınızda önce onları İslamiyet'e davet edin. Eğer kabul ederlerse onlarla çarpışmayın, serbest bırakın. Daha sonra da onların Müslümanların yanına gelmelerini ve oraya yerleşmelerini isteyin. Eğer Müslüman olmuyor fakat vergilerini vererek sizle iyi geçinmek istiyorlarsa onlara dokunmayın, zarar da vermeyin. Her iki teklifi de kabul etmeyen ve size karşı çarpışan müşriklere karşı Allah'tan yardım isteyip çarpışın. Savaşırken kimseye zulmetmeyin. Müşriklerin bize yaptığı gibi sakın kulak ve burun kesmeyin. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, din adamlarına ve onların mukaddes kitaplarına dokunmayın. Ağaçları kesmeyin, ekinleri yakmayın. Sen şehit olacaksın. Peygamberimiz 10 yaşından itibaren yanından ayrılmayan Hazreti Ali'nin şehit olacağını haber vermiş, hatta onun ne şekilde öldürüleceğini tarif etmişti. Hazreti Ammar bu haberi şöyle anlatmaktaydı. Zul-Uşeyre gazasında Ali ile birlikteydik. Bir ara dinlenmek için konaklayınca hurma toplayan insanlar fark ettik. Onların yanına gidip bir ağacın altına oturunca yorgunluktan ötürü uyuyakaldık. Vallahi Allah Resulü yanımıza gelip bizi uyandırana kadar uyanamadık. Bu arada toza toprağa bulanmışız. Peygamberimiz bizi o halde görünce tebessüm etti. Daha sonra da size insanların en kötülerinden iki kişiyi haber vereyim mi dedi. Evet ya Resulallah haber ver dedik. Onlardan biri Salih peygambere gönderilen dişi devenin ayaklarını keserek öldüren Uhaymir'dir. Diğeri de ey Ali seni şöyle şehit edecek bir adamdır buyurdu. Ve bu sözleri söylerken o adamın elindeki kılıcı Ali'nin neresine vuracağını ve başını nereye kadar kana boyayacağını sakalını tutarak işaret etti. Hazreti Ali daha sonraki yıllarda peygamberimizin tarif ettiği şekilde şehit edildi. Onu öldüren kişi Abdurrahman bin Mülcemül Harici'ydi. Allah Resulü Hazreti Ali'nin dışındaki bazı büyük sahabilerinde nasıl vefat edeceğini bildirmiş ve Osman Kur'an okurken öldürülecek demişti. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Osman halifelik döneminde Kur'an okurken şehit edildi. Peygamberimiz Hazreti Ammar içinde Ammar'ı isyancı bir grup öldürecek demişti. Bu yüce insan Sıffin Savaşı'nda isyancı kişiler tarafından öldürüldü. Annesi Sümeyye, babası Yasir ve kardeşi Abdullah gibi şehitler kervanına katıldı. Tatlı dil. Peygamberimiz bir Yahudi'den 30 dinar borç almıştı. Adam ödeme gününden önce gelerek, ''Ey Muhammed borcunu öde, zaten sizler borcunuzu zamanında ödemez ve uzatıp durursunuz.'' dediğinde yanında bulunan Hazreti Ömer, Ey habis adam, eğer Allah Resulü'nün evinde olmasaydın vallahi gözünü patlatırdım dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e dönerek, ya Ömer, Allah seni affetsin. Biz senden daha güzel bir davranış beklerdik. Sen bana borcumu güzellikle ödememi, bu kişiye de alacağını isterken daha nazik olmasını söyleyebilirdin dedi. Yahudi duyduklarına çok şaşırdı. Peygamberimiz borcunu ödeme süresinin henüz dolmadığını belirttikten sonra, ya Ömer, bu kişiyi hurma bahçesine götür. Eğer hurmaları beğenirse borcuma karşılık onlardan alsın. Hatta borcumdan da fazlasını alsın ki içi rahat etsin dedi. Yahudi bir kez daha şaşırmıştı. Hazreti Ömer o adamı hurmalığa götürdü ve beğendiği hurmalardan bol bol verirken adam Müslüman oldu. Daha sonra Hazreti Ömer'e dönerek, ya Ömer, ben bu hurmaların hem de mallarımın bir kısmını fakir Müslümanlara bağışlıyorum. Bana şahit ol dedi. Adam daha sonra evine döndü ve olanları anlattı. 100 yaşındaki bir ihtiyar dışında evde bulunan herkes Müslüman oldu. Rüzgarın verdiği haber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde haberleşme çok zordu. Bu işi atlı haberciler yaptığından bir ülkede olanlar başka ülkelerde çok sonra duyulurdu. Peygamberimiz önemli bir olayı Allah'ın bildirmesiyle hemen öğrenir ve bu haberi sahabelere bildirirdi. Meşhur münafıklardan Rafi bin Hüreym ile öldüğü zaman bugün büyük bir münafık öldü demişti. Daha sonra bir haberci gelerek onun ölüm haberini duyurdu. Peygamberimiz bazı haberleri dolaylı yoldan verir ve sahabelerin ufkunu genişletirdi. Bir gün onlarla sohbet halindeyken kuyuya düşen bir taşın çıkardığı sese benzer bir gürültü duyuldu. Herkes birbirine baktı ama kimse bir şey anlayamadı. Allah Resulü, duyduğunuz gürültü 70 seneden beri yuvarlanan bir taşın cehennemin dibine düşmesiyle çıkan bir sestir buyurunca yine şaşkınlık yaşandı. Bir saat sonra gelen haberciler, ya Resulallah, 70 yaşındaki meşhur münafık bir saat önce ölüp cehenneme gitti dediler. Bunların bir benzeri de Beni Mustalık gazasında yaşandı. Ordu geri dönerken çok şiddetli bir fırtına patladı. Askerler ürkmüşlerdi. Peygamberimiz, telaş etmeyin, bu rüzgar meşhur münafıklardan birinin öldüğünü haber veriyor dedi. Medine'ye döndüklerinde Rifa bin Zeyd adlı münafığın fırtına çıktığı anda öldüğünü öğrendiler. Kabe'ye dönün. Müslümanlar hicret etmeden önce Kabe'ye dönerek namaz kılıyorlardı. Medine'ye gittiklerinde ise Kudüs'e dönmeleri emredildi. Bu emir kendilerine daha önce kitap indirilen Yahudileri İslam dinine ısındırmak içindi. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde eski kıblesini özlemeye başladı. Kudüs'e doğru namaz kılarken başını sık sık semaya kaldırıp dururdu. Bir gün Hazreti Cebrail'e, ya Cebrail, Yüce Allah'ın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum buyurmuş, Hazreti Cebrail de Rabbine dua et ve bunu iste demişti. Hicretin 18. ayında Peygamberimiz ümmetiyle birlikte Beni Selime mescidinde öğle namazı kılarken beklenen izin geldi. Yüce Allah, yüzünü semaya çevirip durduğunu görüyoruz. Seni artık hoşnut olacağın bir kıbleye yönelteceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Nerede olursanız olun, namazdayken yüzünüzü oraya dönün buyurduğunda Peygamberimiz namaz kılmaktayken Kabe'ye döndü. Arkadaki cemaat de öyle yaptılar. Bu yüzden Beni Selime mescidine iki kıbleli mescid adı verildi. Kıblenin değiştiği her yere duyuruldu. Medineli hanımlardan Nevle Hatun, Beni Harise mescidinde öğle ya da ikindi namazı kılarken bir kişi nefes nefese içeri girdi ve Allah Resulü'nün Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladığını haber verdi. Bunun üzerine erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin yerine geçip namaza devam ettik demişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. programın ses kayıtlarını

güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramlar oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye.

hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Akran Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akran Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Kema yenbagi li celali vecihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semitu Abdullah ibn Ali'nin Tusiye yekulu Semitul Huldiye yekulu Semitu Eba Osman el Belediye yekulu Belagani anil an Harisinil Muhasibiyye ennehu kal. Harisi Muhasibinin şöyle dediği rivayet edilmiş. El ilmu yurisul mahafete ve zühdü yurisul rahata ve marufetu turisul inabete. Buyurmuş ki ilim insanda, yani alim oldu mu, din konusunda alim oldu mu, ilim sahibi oldu mu, ilim insanı Allah'tan korkmaya götürür. Yani innema yahşallaha min ibadihil ulema ayet-i kerimesinin manası gibi oluyor bu. Yani Allah'tan en çok kim korkar? Alim korkar. Cahil korkmuyor işte. Cahil günah işliyor boyuna. Cesur, el cahilu cesurun demişler. Cahil cesaretlidir. Günah işler, korkmaz Allah'ın azabından. Tepesine bir inecek efendim sille mahvolacak, onu hiç düşünmez. Cahil cesurdur. Kim korkar? Alim korkar. Allah'ı bilen korkar. Ey ilim, korku insana mehafet, mehafetullah getirir. Gönlünde mehafetullah hasıl eder. Ve zühdü turi sürraha ve zahit oldum bir insan, zühd de insanda rahatlık meydana getirir. Zühd neydi? Dünyaya değer vermemek, rağbet etmemek, ahirete rağbet etmekti. İnsan ahirete rağbet etti de dünyaya değer vermedi mi, o zaman rahat olur. Bütün sıkıntılar dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Mevki, makam, para, pul vesaire gürültü patırtı ondan kopuyor. Zühd sahibi oldu mu rahat olur. İlim sahibi oldu mu Allah'tan korkan bir insan olur. Çünkü ilim mahafetullah hasıl eder. Zühd de insanda rahatlık hasıl eder. Ve vel marifetü turisul inabe, eğer insanda Allah bilgisi gönlünde canlanır, nuru hasıl olur, marifetullah'a ererse bir insan, arif kul olursa, o da insanda inabe

0: meydana getirir. Yani Allah'a yönelme meydana gelir. Allah'ı bilen Allah'a sarılır, Allah'a döner, Allah'la meşgul olur, ona teveccüh eder, gecesi gündüzü onunla geçer. Kısaca tekrar söyleyelim, ilim korku meydana getirir, mehafetullah meydana getirir, zühd rahatlık meydana getirir, marifetullah da Allah'a dönüş meydana getirir. Allah'ı bilen Allah'a koşar. Çünkü sever, sayar, koşar. Ve kâlel hârisu hıyâru hâzihil ümme ellezîne lâ teşgaluhum âhiretuhum an dünyâhum ve lâ dünyâhum an âhiretihim. Buyurmuş ki gene bu ümmetin en hayırlıları onlardır ki ahiretleri onları dünyalarından alıkoymuyor, dünyaları da onları ahiretlerinden alıkoymuyor. Yani bu büyük bir mustasavvuf olduğu halde hadis-i şerifteki gibi söylüyor. Bu hususta 4-5 hadis-i şerif vardır. Hem dünyayı hem ahireti dengeli bir şekilde götürüyor. Yani dünya vazifelerini de ihmal etmiyor. Dünyaya dalıp ahiret ibadetlerini de ihmal etmiyor. Ahiret ibadetlerine dalıp dünya vazifelerini de unutmuyor. Tercüme-i hali geçen ve hangi tarihte vefat etmişti? Ebu Derda radıyallahu anh ne zaman vefat etmişti?
1: 32.
0: 32 senesinde vefat etmiş olan Ebu Derda, ismi neydi? Uveymir. Babasının ismi ihtilaflı. Efendim, hangi kabiledendi? Hazreç. O Ebu Derda radıyallahu anh, Selman-ül Farisi ile ahiret kardeşiydi. Peygamber Efendimiz, efendim, sahabe-i kiramın birbirleriyle kardeş etmişti. Bu ikisi de birbirleriyle kardeş olmuşlardı. Selman-ül Farisi bir keresinde Ebu Derda Hazretlerinin kulübesine onu ziyarete gitti. Anlaşılan biraz uzakça bir yerde yürümüş gitmiş ziyaretine. Gitmiş, kapıyı çalmış, karşısına Ümmü Derda radıyallahu anh'a çıkmış. Ümmü Derda kim? Ebu Derda Hazretlerinin hanımı, ismi Ümmü Derda. Bu da şey, künye. Ebu Derda, Ümmü Derda, künye. İsmi neydi? Hüceyme. Hüceyme imiş. Okumadık galiba bunu. Hüceyme Tübnü Hüyey El Evsabiye. Okumuşuz ama Hüceyme kalmamış hatırımızda. Ümmü Derda radıyallahu anhaya kapıya o çıkmış. Demiş, nerede benim kardeşim? Ebu Derda nerede, yani kocasını soruyor. Nerede olduğunu. Demiş ki yok evde. Ama bakmış ki üstü başı perişan. Ümmü Derda'nın ev perişan. Çok bakımsız. Bu ne hal demiş? Senin kardeşim demiş dünyayı terk etti demiş. Yani Ebu Derda dünyayı aldırmıyor. Zaten hanımının da ne zaman yanına girseler neydi, ne görüyorlardı? Hep namazda görüyorlardı. Bey de öyle, hanım da öyle. Allah şefaatlerine erdirsin. Şimdi beklemiş, gelmiş Ebu Derda. Tabii sarılmış. Hoş geldin demiş. Memnuniyetini ısrar etmiş. Sevinmiş gerçekten. Yemek çıkarmış. Selman-ül Farisi Hazretlerine yemek çıkarmış. Buyur ye. Demiş sen de otur beraber yiyelim. Yok ben yemeyeceğim. Niye? Oruçluyum. Otur demiş. Oturtmuş. Oruçluyum. Olsun. Benimle beraber ye. Yemeği yedirmiş. Tabi Ramazan orucu değil. Ramazan orucu olsaydı Selman da tutacaktı. Ramazan değil, nafile oruç. Yani sevap kazanmak için tutulan bir oruç. Sonra akşam orada misafir kalmış. Demek ki diyorum herhalde uzaktaydı ev. Yani şeye gelemediler. Peygamber Efendimizin mescidine gelemediler. Akşam orada misafir kalmış. Yatağı hazırlamış Ebu Derda radıyallahu anh. Yat demiş. Sen ne yapacaksın? Benim biraz meşguliyetim var. Yani namaz kılacak, tesbih çekecek filan. Yok demiş. Sen yatmazsan ben de yatmam. Yat. Peki demiş, yatmış. Söz dinliyor gene yani. Birbirlerini kırmıyorlar. Yatmış. Biraz sonra böyle Selman'ın faresi uyudu sandığı bir zamanda yavaşça yatağından kalkmak istemiş. Yani uyumadı. Kalkacak, ibadet edecek. Selman'ın hatırı kırılmasın diye yattı ama fakat Selman da uyumamış radıyallahu anh. O kalkarken bileğinden tutmuş yine yat aşağı. Tekrar yatırmış. Bu birkaç defa böyle olmuş. Neticede bakmış kurtuluş yok, uyumuş. Yatmış, uyumuş. Ama teheccüd vaktinde Selman-ül Farisi Hazretleri kaldırmış onu. Hadi kalk şimdi diye. Beraber kalkmışlar, abdest almışlar. Namazı kılmışlar, teheccüd namazlarını. Ondan sonra Mescid-i Saadet'e gelmişler. Sabah namazına. Fakat Rahatsız olmuş Ebu Derda radıyallahu anh. Orucunu bozdurdular. Gece ibadetini yaptırmadılar. Evvelki günler kıldığı kadar namaz kılamadı, tesbih çekemedi filan. İçinde bir eziklik var demek ki. Demiş ki Peygamber Efendimizin yanına varıp şikayet etmiş. Demiş ki ya Resulallah, Selman bana orucumu bozdurdu. Efendim ibadetlerimi tam yaptırtmadı. Selman Farisi de gelmiş. Ya Resulallah demiş, evine gittim. Evi perişan, hanımı perişan.

Evde yiyecek yok, içecek yok, eşya yok, üst yok, baş yok. Yani çok perişan gördüm. Ondan sonra baktım gündüz oruç tutuyor. Efendim gece böyle uyku uyumuyor filan. Onun için böyle yaptım deyince Peygamber Efendimiz kimi haklı görüyor? Selman el-Farisi Hazretlerini haklı görüyor ve buyuruyor ki Selman haklı çünkü senin üzerinde ailenin hakkı var. Yani hanımının, çoluk çocuğun. Senin üzerinde senin vücudunun hakkı var. Vücudun hakkı nedir? İstirahattir. Uyuyacak, yiyecek yani zamanı gelince istirahat etmek lazım ona. Ve senin üzerinde Rabbinin de hukuku vardır. Demin söylediğimiz gibi hukuku vardır. Fe'a'tı küllezi hakkın hakkahu. Her hak sahibine hakkını dengeli olarak ver. Yani ihmal etme. Ne hanımını, evini ihmal edecek, ne işini, dünyasını ihmal edecek, ne vücudunun istirahatini ihmal edecek, ne de ibadetini ihmal edecek. Nasıl yapacak? Hepsini zamanında yapacak. Hepsini sünnet olan efendim ölçüler içinde yapacak. Nitekim Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden biliyoruz ki Efendimiz de oruçlu olan bir kimseye böyle bir ziyafette bak demiş, kardeşin senin için ziyafet yapmış, tekellüf yapmış, zahmet etmiş, bir şeyler hazırlamış, ye, sonra şimdi iftar et, sonra orucu tutarsın buyurmuş. Abdülaziz Hoca Efendi'den duymuş ya da Ömer Nasuhi Hoca Efendi'nin yanına gelmiş söylemişler. Evladım demiş, sevap iki misli olur demiş. Bir, o arkadaşının hatırını kolladığı için sevap kazanıyor. Bir de oruç tutmaya niyetlenmiş olduğu için oradan sevap kazanıyor. Ödeyecek sonra bir de oradan sevap kazanıyor. Yani hadis-i şerife uygun davranış o. Uyku konusunda da öyle. Gecenin evvel vaktinde yatardı Peygamber Efendimiz ama teheccüde kalkardı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh daha bilgili. Ebu Derda Hazretleri'nin şurada mescidi ve kabri vardır. Biraz Ayvansaray tarafında Eyüp'ten Ayvansaray'a giderken Ebu Derda radıyallahu anh'ın kabri vardır. Böyle yazıyor. Ben gittim ziyaret ettim. Şeyi vardır. Efendim mescit yapılmış ama harabe. Ama kitaplara baktım, Ebu Derda radıyallahu anh'ın Arap diyarlarında vefat ettiği söyleniliyor. Anlaşılıyor ki aynı isimde birkaç tane şahıs olabiliyor malum. Yani bu zamanda mesela efendim kaç tane Mehmet Aydın var? Kaç tane Lütfü Doğan var? Yani böyle birkaç tane şahıs olabiliyor. O bakımdan buradaki herhalde bir başka zat olmalı, bir başka Ebu Derda olmalı. Asıl şu tercemeye halini 32 senesinde vefat etti diye okuduğumuz Ebu Derda herhalde şeyde, yani Arap diyarında. Buradaki bir başka Ebu Derda olmalı. Evet, şimdi bunu niye şey yaptık? Bu ümmetin en hayırlıları ahiretleri kendilerini dünyalarından alıkoymayan, dünyaları da kendilerini ahiretten alıkoymayan kimsedir. Yani hem dünyalığa gerektiği şekilde ölçüsü kadar kıymet veriyorlar, çalışıyorlar. Hem de ahirete gerektiği gibi ölçüsünü verip ölçülü bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi bir insanın çalışmayıp başkasına yük olmasından veya çoluk çocuğunu muhtaç duruma düşürmesinden çalışması, kazanması, çoluk çocuğuna yedirmesi, başkasına da hayır hasenat yapması daha sevaplıdır. O bakımdan bu dünyalık çalışmayı yapacak. Yani helal bir kazanç çalışması yapacak. Sünnet-i seniyeye uygun olan. Yani ben hep ibadet edeceğim diye dağ başına çekilip de hiç böyle dünyalık çalışmama tarzı makbul değil. Tamamen dünyaya dalıp da cumasını, namazını, ibadetini, hayrını, hasenatını, haccını vesairesini terk etmek de o da yanlış. Dengeli olacak, ölçülü olacak. Ne kadar değer vermek gerekirse o kadar değer verecek. Bazı büyüklerimiz de diyorlar ki, yani dünyana orada ne kadar kalacaksan o kadar çalış, ahirette ne kadar kalacaksan efendim o kadar çalış. O zaman iş tabii değişir. Ahirette ebedi kalacağımız için oraya çok çalışmak lazım. Dünyada kısa bir müddet kalıp gideceğimiz için pek aldırmamak lazım. Ama hadis-i şeriflerden çıkan doğru, sahih mana dengeli hareket etmektir. Dengesizlik yapmamak. Kale ve kalel harisi. Aynı rivayet zinciriyle gene şöyle dediği rivayet edilmiş. Ellezi yeb'asul abde ale tevbeti terkül ısrari. Vellezi yeb'asuhu ala terkül ısrari mülazemetül havf. Şimdi kul tevbe ediyor. Nasıl tevbe ediyor kul? Yani tevbe dönüyor.

demek, günahtan dönüyor, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüş yapıyor. Bunun sebebi nedir? Kulu tevbeye sevk eden ısrarı terk etmesidir. Günahı tekrar tekrar işlemeyi terk etmesidir. İnsan bir kere bir günahı işleyebilir ama onu alışkanlık haline getirmeyecek. Yapmışsa tevbe edecek, bir daha düşmemeye şey yapacak, ısrar etmeyecek. Israr etti mi küçük günahlar bile büyür. Canım sigara sadece mekruhmuş, işte içiyorum, o içe içe günahı büyür. Yani la sagirete maal ısrar. Israr olduğu zaman küçük günah kalmaz, küçük günah büyür. Çünkü ısrar ediyor, inat ediyor, tekrar ediyor, devam ettiriyor, o zaman büyür. Velâ kebirete mâl istiğfar, tevbe edilince günahlar da affedilir diye bildiriliyor. Demek ki kulun tevbe etmesinin asıl sebebi ısrarı terk etmesidir. O halde bizler günahta ısrar etmeyeceğiz. Yaptığımız bir hata küçük de olsa tekrar tekrar yapmayacağız. Bir defa yapmışsak hemen bırakacağız. Israrı bırakınca Allah tevbeyi nasip ediyor. Israr ederken tevbe olmaz. Israrı bırakınca tevbe nasip oluyor diyor. Bu zat tecrübesine dayanarak. Ve ısrarı bırakmaya da ne sebep oluyormuş? Evellezî yeb'asuhu alâ terkil ısrar mülâzemetül havf, havfa sarılmak. Yani Allah korkusuna efendim dalmak, onu düşünmek, onu kendisine meşgale etmek, Allah'tan korkmayı düşünmek ısrarı terk ettirir. Israrı terk edince de tevbe nasip olur. Demek ki havfullah olacak içinde, Allah korkusu olacak. O halde ne yapmak lazım? Allah'ın korkulacak şeylerini hatırlamak lazım. Mesela cehennem hakkında kitapları falan okumak lazım. Mahşer gününün dehşeti hakkında bahisleri okumak lazım. Çoluk çocuğa anlatmak lazım. Kabirin ahvalini anlatmak lazım. Kabirde azaplar neden oluyor? Anlatmak lazım. Bunları söylemek lazım ki havfullah meydana gelsin. Korku meydana gelsin. Korku ısrarı terk ettirsin. Israrı bıraktınca da tevbe nasip olsun. Kale ve kalel harisu. Yine aynı rivayet zinciriyle buyurmuş ki la yenbeği en yatlubel abdül vera'a bitadiyil vacib. Kulun vacibi zayi ederek vera elde etmeye çalışması olmaz. Gerekmez. Böyle şey olmaz. Vera takva demek ama kuvvetli takva duygusu demek. Şüphelilere bile yanaşmamak demek. Şimdi bu vera duygusu vacipleri, gereklileri yapmadığı zaman hasıl olmaz. Vacipleri tamamen yapacak. Üzerine ma vecebe aleyhi, efendim vazife olan şeyleri, farzları vesaireleri güzelce yapacak. Ondan sonra vera hasıl olur. O vacibatı yapmadan, gerekli olan emirleri vesaireleri tutmadan vera sahibi olması mümkün değildir. Boşuna bir aramadır o. Kale ve kalel harisu ekseru şulil hakimi fima yucibehu aleyhil vaktu vellezi hüve evla bihi fihi. Haris Hazretleri yine aynı rivayet zinciriyle buyurmuş ki ekseri şulil hakim, hikmet sahibi kulun meşguliyeti ekseriyette şudur. Hakim ne demek? Muhakemesi kuvvetli, yaptığı işi sağlam yapan ve efendim yerli yerince yapan, hükmü isabetli olan kimse demek. Böylelerine Araplar hakim derler. Avrupa'da düşündüğü için filozof derler. Lokman hakim diyoruz efendim. Hakimane bir söz diyoruz. Hakimane bir şiir diyoruz. Hakimin ekseriyetle meşguliyeti nedir? Fima yucibuhu aleyhil vaktu. Vaktin gerektirdiği şeyle meşgul olur hakim. Hakim olan insan, hikmet sahibi olan insan, tabii hikmet sahibi olmak, isabetli düşünebilmek ve efendim hakimane düşünebilmek, yerli yerince düşünebilmek çok kıymetli bir vasıftır. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesira. Kime bu vasıf verilmişse çok büyük hayırlar verilmiş demektir. Herkes dengeli düşünemiyor. Herkes kaşık yontuyor ama sapını ortaya getiremiyor. Efendim Nasrettin Hoca ne söylemiş? Soğanla yoğurt yemeği ben buldum ama doğrusu ben de beğenmedim demiş. Yani insan bir şeyler şey yapıyor ama her şey güzel olmuyor. Şeker koyarsanız güzel olur. Yani yoğurda şeker koyarsanız güzel olur ama soğanla yoğurt güzel olmuyor. Demek ki her yapılan iş güzel olmuyor. Yerli yerince uygun düşmesi lazım. Her sanatkarın şeyi eseri beğenilmiyor. Bazısınınki beğeniliyor. Her hattatın yazısı beğenilmiyor. Bazısınınki beğeniliyor. Hakim olan insan tabii
bu sıfata sahip bir insan iyi bir vasfa sahip demektir. Peygamber Efendimiz'e de Allah-u Teala Hazretleri hem Kur'an-ı Kerim'i vermiştir hem de hikmet vermiştir. O da hadis-i şerif olarak tezahür.

0: zahir ediyor. Yani Efendimizin sözleri hikmet sıfatından doğup çıkıyor. O kaynaktan kaynaklanıyor. Hakim olan insanın ekseriyetle meşguliyeti zamanının icap ettirdiği şeydir. Şimdi mesela her zamanın kendine göre bir yapılması gereken işi vardır. Geceliğin kalktın. Kalkıyorsun mutfağa gidiyorsun yemek yeme. Ya şimdi yemek yeme zamanı değil. Ne yapacaksın? Şimdi teheccüd kılma zamanı. Zaman kıymetli, kaçırma. Efendim bilmem işte namaza 2 dakika kalmış, açıyorsun efendim masayı bilmem kitabı vesaire. Ya şimdi abdest al, camiye gitme zamanı. Veyahut efendim sabah namazından sonra efendim insan şey yaptı mı, camide oturup da zikirle meşgul oldun, bir hac ve ömre sevabı alıyor. Onu yap. Yani zamanın bak kıymeti var. İkindiyle akşam arasında istiğfarla, tevbeyle meşgul oldu mu gün kapanıyor, güneş batıyor. O zaman o kıymetli. Yani zamanın icap ettirdiği işi ve ibadeti yapar hakim insan ekseriyet. Hikmetsiz insan da bu şeyi fırsatları kaçırır. Yani yerli yerinde yapmaz. Efendim uyuyacak yerde uyanık gezer. Uyanık olacak zamanda yatar uyur. Gece saat 1'lere 2'lere kadar sokakta köşe başında durur. Efendim ondan sonra yatağa yatar. Ne teheccüd kılabilir ne sabah namazına kalkabilir. Yani yersiz iş yapıyor. O hakim değil. Hakim insan vaktin gerektiği şeyi yapandır diyor. Vellezî hüve evlâ bihi fihi. Hatta yani vaktin gerektirdiği değil de vaktin gerektirdiği birkaç tane şey olsa onun evlâ olanını yapandır. En uygun olanını yapandır. Şu da yapılabilir, şu da yapılabilir, şu da yapılabilir ama şunu yapmak evlâ. Evlâsını seçebilen, yani daha uygun olanını seçebilen hakim kimsedir. O halde bu sözden bizim çıkaracağımız ders şu oluyor. Zamanımızın içinde yaşadığımız dakikaların, saatin, günün o diliminin hangi iş yapmak için ayrılmış olduğunu dinen bilip ona göre şey yapmalıyız. Uyku zamanında uyumalıyız. Televizyonla bilmem maç seyretmekle vesaireyle filan vakit öldürmemeli. İbadet zamanında kalkmalıyız. Çalışma zamanında çalışmalıyız. Efendim istirahat zamanında istirahat etmeliyiz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğleden evvel bir miktar uyurdu. İnnen nebiyye katkale. Yani muhakkak uyurdu öğlenden önce. Neden uyurdu? Öğleyin tam güneş doğmuştur, günün ortası olmuştur. Zaten teheccüd vaktinde kalktı, sabah namazını kıldı, işine gitti, çalışmasını yaptı, birçok işleri başardı. Günün ortasında yoruldu, uyur. Tamam. Bu uyku çok faydalıdır. Vücuda da faydalıdır, zihne de faydalıdır. Tam da yerli yerincedir. Şimdi işte o vakitte uyuyabilirse insan uyumalı. İstirahat edebilmeli. İstirahat ederse öğleden sonrası da dinç ve tam enerjili çalışmayla geçebilir. İstirahat etmezse öğleden sonra kafası çalışmamaya başlar, gözleri kapanmaya başlar, uyuklamaya başlar. Efendim, verimsiz bir duruma düşer. Demek ki zamanını uykunun, uyumanın, uyanmanın, çalışmanın, ibadetin, her şeyin zamanını iyi bilmek lazım. Hakim insan bunu yapar diyor. Bir tane daha okuyalım. Efendim, vekalel harisu sıfatul ubudiyye ellâ terâ li nefsike milken ve tâleme enneke lâ temlikü li nefsike darran ve lâ nefâ. Ubudiyetin, kulluğun alameti, asıl vasfı, sıfatı, hakim sıfatı şudur. En lâ terâ li nefsike milken. Kendinde bir sahiplik, sahip olduğun bir şey görmemendir. Ve tâleme enneke lâ temlikü li nefsike darran ve lâ nefâ. Ve sen kendi nefsine ne fayda ne zarar getirebilirsin. Ne malın var ne de bir şey yapabilme iktidarın var. Asıl kulluk budur işte, bunu bilmektir. Asıl ubudiyet vasfı kuldaki bu şuurdur. Biliyor ki her şey Allah'tandır. Her şey kendisinin efendim ne efendim li nefsihi darran ve lâ nefâ, zararı faydası yok. Her şey Allah'ın lütfuna kalmıştır. Ona iltica eder, ona tevekkül eder, ondan ister, ona dayanır demek oluyor.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. hocamız

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Bürûc Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli ve öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş surelerinden olan Bürûc Suresini anlatacağız bugün. Sure 22 ayetten oluşmakta. Adını ilk ayette geçen ve burç kelimesinin çoğulu olan burçlar anlamındaki bürûc kelimesinden alır. Bürûc Suresi, göğe, kıyamet gününe, o güne şahitlik eden ve edilene yemin edilerek başlar. Müminlere baskı ve işkence edenlerin ahiretteki durumlarını anlatarak devam eder ve sure boyunca müminlere eziyet edenlerin sonu, tövbenin önemi, Firavun ve Semud kavminin helakı anlatılır. Sure, tövbe ve itaat edenlere müjde veren, Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini vurgulayan bir ayetle son bulur. Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar, doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler. Hattat Hafız Osman Efendi konuşacağız stüdyomuzda. Konuğumuz da Ömer Faruk Dere Hattat ve Ebu Rozen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Bütün bizi dinleyen Akra FM dostlarına da selamlar, sevgiler.
1: Eyvallah. Ömer Faruk Dere'yi kendisi bize kısaca bir anlatsa, ondan sonra Hafız Osman Efendi'ye başlasak.
2: İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Fakülte yıllarında başladığımız sanat çalışmaları halihazırda devam etmekte. Aynı zamanda fakültedeki kıymetli hocalarım, yüksek lisans sırasında kıymetli hocalarım Profesör Doktor Hüsrev Subaşı ve Profesör Doktor Muhittin Serin hocalarımızın yönlendirmeleriyle Hafız Osman Efendi üzerine çalışmaya başlamıştık. Ve daha sonra bu çalışmalar aralıksız bugüne kadar sürdü. Hafız Osman Efendi öyle bir derya ki 1996'da ben çalışmaya başladım.
1: Evet.
2: Hala malzeme topluyoruz. Çünkü çok bereketli bir ömür geçirmiş.
1: Kaçıncı asır?
2: 17. asırdır. 17. asırda yaşamıştır. Meslekte hatta hat sanatı tarihinde de Şeyh-i Sani ya da Büyük Hafız Osman olarak adlandırılır. Çünkü Şeyh Hamdullah Efendi malum Osmanlı hat sanatının en büyük hattatlarından birisidir. Daha doğrusu Osmanlı hat sanatı Şeyh Hamdullah Efendi ekolüyle başlar. Ve bunun adı Şeyh ekolüdür. Osmanlı tarzı Yakut Mustasimi'den sonra Osmanlı tarzı hat Şeyh Hamdullah'la hayat bulmuştur. Ve Osmanlı hat ekolü Şeyh Hamdullah'la başlar diye söylenir ve böyle kabul görmüştür. Daha sonra bu ekolü geliştirerek, tekamül ettirerek daha ileri seviyeye götüren Hafız Osman'dır. Aralarında 150 yıla yakın bir zaman olmasına rağmen bizzat kendi yazılarından, Şeyh Hamdullah'ın yazılarından ilham alarak kendine has bir üslup ortaya koymayı başarmıştır.
1: Bir nevi bu yolun üveysisi.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yüzden de ikinci büyük müceddit olarak kabul edilir Şeyh Hamdullah Efendi. Hafız Osman çalışmaları bugüne kadar yapılmış. Ama kapsamlı bir şekilde biz çalışmaya başladığımız zaman gördük ki çok kapsamlı bir şekilde çalışma yapılmamış. Bilinen şeylerden ve yüzeysel olarak yapılmış. Daha derinlemesine ne yapılabilir? Tabii bir sanatkarın çalışırken, biyografisini çalışırken hareket noktamız eserleridir. Bıraktığı eserlerinden hareketle. Çünkü hat sanatı tarihinde kaynak olarak çok zengin kaynaklara sahip değiliz. Yazılı kaynak olarak çok zengin yazılı kaynaklara sahip değiliz. Bu noktada şifahi bilgi var.
1: Levha ve istif olarak değil de biyografik,
2: tabii, biyografik
1: bilgi olarak biyografik çok fazla
2: değil.
1: Bir şeyimiz yok.
2: Bir en önemli kaynağımız, o döneme ait en önemli kaynağımız Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin kaleme aldığı, ki bugün kabri Zeyrek'tedir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ile yan yana yatarlar. Tuhfe-i Hattatin isimli eseridir. Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin isimli kitabıdır. Buradan bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Oradaki malumat biyografisinde, Hafız Osman Efendi'nin biyografisinde bizim temel dayanak noktamızdır. Daha sonra da yazdığı yazılardan, verdiği eserlerden eğer altına bir ketebede işte şurada yazıldı, işte hac yolunda yazıldı veya Mısır'da yazıldı ki bunlar var veya Yenbu'da yazıldı, bir Kızıldeniz'de bir liman şehri, o zaman Hüccacı Kiram'ın giderken uğradığı bir menzil, buralarda kaleme aldığı karalamalarından ya da kıtalarından anlayabiliyoruz. Nerelere gittiği, nerelere seyahat ettiğini anlayabiliyoruz. O yüzden hayatına dair çok tafsilatlı bir bilgiye sahip değiliz. Ama verdiği eserler onun kalemi hiç bırakmadığını gösteriyor. Dilerseniz Hafız Osman Efendi'nin biraz biyografisinden de bahsedelim. Hafız Osman Efendi 1052-1610 yılında dünyaya gelmiş. İstanbul Haseki. İstanbul'un 1642 yılında Haseki'de dünyaya gelmiş. Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi'nin oğludur. Nesebi ve cedlerinin nereden İstanbul'a geldiğine dair bir bilgiye, bir malumata sahip değiliz maalesef. Çocukluğu muhtemelen bu tahminden öteye geçmiyor tabii ki. Çocukluğu muhtemelen babasının vazifesi dolayısıyla Haseki civarında geçmiş olmalıdır. Eğitim çağına ulaştığında Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesine giriyor ve Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesinde eğitim almaya başlıyor. Arapça ve Farsça hakimiyeti malum o dönemin eğitim şartlarında Arapça ve Farsça hakimiyeti var. Çok secili ifadelerle imza koyuyor. Fera kayıtlarından, eserlerin sonuna attığı imzalardan çok secili imza koyuyor. Bu da bize Hafız Osman Efendi'nin şiire, nazma aşina olduğunu gösteriyor. Bu bizim için bir ipucudur. Böyle bir bilgiye sahip değiliz ama attığı imzalardan bunu anlayabiliyoruz. Attığı imzalardan birine bir örnek sunacağım şimdi sizlere. Ketebehul hakir edafu ibadil mennan kesirul cürmi vel isyan Osman el maruf bihafizi kelami kadimir rahman hamiden lillahil melikid deyyan ve musalliyen ala nebiyyihi Muhammedin ve alihi tayyibine tahirine ecmain ve selleme teslimen kesiran kesira liseneti semanin ve elf min hicretin nebeviyeti aleyhi eftalü teslimi ve tahiyye. Bu ve bunun gibi tespit edebildiğimiz 55 kadar imza, farklı imza tespit ettik. Her eserinin altına imza koymayı adet haline getirmiş bir sanatkardır. Bu özelliğiyle de, bu hususiyetiyle de akranlarından ve daha sonra gelenlerden ayrılır. Sanatkarlar içinde imzaya bu denli dikkat eden bir, o dönemin sanatkarları içinde bu kadar dikkat eden bir sanatkara rastlamak zor.
1: Diğer hattatiyinden imza koymaktan içtinab etmişlerdir. Acaba yani bizim ismimiz görünmesin, bilinmesin.
2: Tabii derviş meşrep hayat yaşamanın bunda etkisi büyük. Ama Hafız Osman Efendi kendisi de bir derviştir. Sümbül Efendi dergahına mensup bir derviştir kendisi de. Hatta yazılı bir kaynak olmamasına rağmen büyüklerimizden, hocalarımızdan işittiğimiz kendisinin serzakirlik yaptığı da söylenir. Fakat imzaya çok önem vermiştir. Bunun hususi bir sebebi var mıdır? Açıkçası bugüne kadar hususi bir sebebi olduğunu düşünmedim hiç. Yani adet haline getirmiş. Bilinmek, maruf olmak gibi bir endişesi yoktur. Zaten Hafız Osman Efendi çok şöhretli bir hattattır. Şöhreti alemi sarmış bir hattattır. Ama nedense hiç imzayı ihmal etmez. Ve çok enteresandır, hep dua vesilesi yapmıştır. Dua eder gibi imza atmıştır. Sonunda duaya vesile kılmıştır bir nevi imzalarını. O yüzden Hafız Osman Efendi bir hat dehası olduğu kadar imza dehasıdır aynı zamanda. Bu sebepten dolayı Hafız Osman Efendi'nin imzalarını ayrı bir başlık altında incelemek gerekir ve uzun uzadıya konuşmak gerekir.
1: Eyvallah.
2: İlk hat derslerini Büyük Derviş Ali'den, hat tarihimizde birkaç Derviş Ali var. Fakat ilk ve büyük olduğu için buna Büyük Derviş Ali deniyor. Derviş Ali'den başlamış. Fakat hocası ilerlemiş bir yaştaydı. Dedi ki seni Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'ye göndereyim. Ben artık yaşlandım. Bundan sonraki derslerini orada devam edersin diyerek Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi'ye göndermiştir. Kendisi de Hafız Osman Efendi hocasının derslerine büyük bir titizlikle ve büyük bir dikkatle devam etmiş ve 18 yaşındayken, buraya dikkatinizi çekiyorum, 18 yaşındayken 1659 yılında icazet almıştır. 18 yaşında bir hattat, bir hattat namzeti diyebiliriz. Bugün 18 yaşında bilemiyorum hangi biz hattat olduk. Çünkü sanata erken, ne kadar erken başlarsanız o kadar daha çok eser üretirsiniz. Ve icazet aldıktan sonra ilk yazdığı Musaf'ı ben gördüm. 19 yaşında bir delikanlı ve bir musaf kalemi alıyor. Bir musaf yazıyor. Bunun için bu önemlidir. Sanata erken yaşta başlamak. Yaş ilerledikten sonra, yaş kemale erdikten sonra sanatla tabii ki uğraşılabilir. Ama gerçek manada, hakiki manada çocuklarımızı sanatla çok erken yaşta buluşturmak gerekir. İşte bunun örneği Hafız Osman Efendi'dir. 18 yaşında icazet almış ve o icazetle beraber hattat olmuş, yazılar yazmış. o kadar çok eser üretmiş ki bugün saymakla bitiremiyoruz. Ya da ulaşabildiğimiz, bizim bu kısa zamanda ulaşabildiğimiz eserleri o

0: verdiği eserlerin yüzde kaçı? Ortaya koyduğu eserlerin yüzde kaçı? Bu noktada erken sanata başlamanın önemi burada çok büyük.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
0: Hafız Osman Efendi ile alakalı çok hoş bir hatıra var. Müstakimzade'de anlatıldığı, Tuhfe-i Hattatin'de Müstakimzade'nin Tuhfe-i Hattatin adlı kitabında anlatıldığı gibi. Bunu buradan aktarmak istiyorum müsaade buyurursanız. Bir gün Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Hafız'ın yazısının güzelliğinden bahisle kendisinden bir musaf yazmasını istemiş ve üstadın kimdir diye sorduğunda Hafız, Efendi Hazretlerinden mezunum diyerek orada bulunan hocası Suyulcuzade Mustafa Eyyubi Efendi işaret etmiş. O da sözlerinden pek memnuniyet duymuş ve gururla talebesinin alnından öperek kendisine hayır dualar etmiştir. Belki de bu hayır dua Hafız Osman Efendi, o küçük Hafız'ı, genç yaştaki o Hafız'ı Hafız Osman Efendi etmiştir. İşte hayır dua burada çok önemli. Üstadlarımızın, hocalarımızın hayır duasını almak, onların hüsnü kabullerini görmek çok çok önemli. Bu önemli bir hatıradır. Burada aktarmak istedik. Tabii çok titiz bir insan. Yazıya karşı inanılmaz bir muhabbeti var ve ilerlemek, tekamül etmek istiyor. Kabiliyeti de var, arzusu, isteği de var. Yazıda ulaştığı mertebeyi kafi bulmuyor ve o yıllarda en geçerli ekol olan Şeyh Ekolü'nün en müdakkik temsilcisi Nefesade İsmail Efendi'den yeniden çömez talebeler gibi elifba meşkine başlıyor. Nefesade İsmail Efendi'den yeniden meşke başlıyor ve ondan da müfredatı bitiriyor. Müfredatı ve mürekkebatı bitiriyor, bütün meşki bitiriyor ve sülüs nesih yazıdan ondan da icazet alıyor ikinci sefer. Dolayısıyla burada Şeyh Ekolü'nün, Şeyh'in yazısındaki inceliklere vakıf oluyor. Ki Nefesade İsmail Efendi'ye devam ettikten sonra yazısında daha farklılıklar gözüküyor. Daha Şeyh Ekolü'ne hakim, Şeyh'e benzer tarzda yazılar yazmaya, onu taklit etmeye, onun üslubunu taklit etmeye başlıyor. Ve Nefesade İsmail Efendi'den aldığı dersler onun ekolünün oluşumunda çok büyük önem arz ediyor. Tabii aynı zamanda saray hattatlığı da yapmış Hafız Osman Efendi. Sultan II. Mustafa'ya saltanatı sırasında ve Şehzadeliği sırasında Sultan III. Ahmet'e de hüsnü hat muallimliği yapmıştır. Saray hattatıdır aynı zamanda. Bundan dolayı devletten bazı mansıplar alıyor. Maddi destek olarak, bazı geçim kaynağı olarak hayatını idame ettirmesi için kendisine maaş bağlanıyor. Bazı mansıplar veya arpalıklar verildiği de söyleniyor. Kaynaklarımızda bunlar geçiyor ve kaynaklarımızda tespit edilmiş durumda. Burada bu noktada Sultan II. Mustafa'dan da biraz bahis açmak gerekir. Hafız Osman Efendi'ye son derece hürmetkar. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün sultanlar sanatkarlara azami derecede hürmet gösterirlerdi. Sanatkara hürmet, alime hürmetle eş değerdeydi. Sultan II. Mustafa bir sultan, Osmanlı padişahı, fakat hocası Hafız Osman Efendi'nin hokkasını tutuyor ve ona hokkasını tutacak kadar hürmet gösteriyor. Hafız Osman Efendi'nin saraydaki derslerde ihrama benzer bir elbise giydiği söylenir. Beyaz renkli bir elbiseyle saraydaki derslere gittiği söylenir. Bir gün padişahın huzurunda yapılan bir meşk esnasında Sultan II. Mustafa teşrifatı umursamayarak hocasının hokkasını tutuyor ve diyor ki artık Hafız Osman gibi bir hattat yetişmez diye iltifatta bulunuyor. Tabi Hafız Osman Efendi bunun altında kalır mı? O da diyor ki, bu mukabelede bulunuyor, sultanımız gibi hocasının hokkasını tutan sultanlar geldikçe daha nice Hafız Osmanlar yetişir hünkârım diyor. Bu nokta çok önemli. Devletin sanatkara verdiği değer. O yüzden Osmanlı'da sanat zirveye ulaşmıştır. Çünkü destek görmüştür. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir efendim. Destek, destek, destek şarttır. Hafız Osman Efendi kendi evinde de meşklerle dersler vermiştir. Bu derslerden hiçbir ücret talep etmemiştir. Zaten eskiden hattatlarımızın ya da sanatkarlarımızın öğrencilerden ücret almak gibi bir adetleri yoktur. Öğrenciden ücret alınmaz, bila bedel fi sebilillah ders verilir. Kabiliyeti olanlara, istekli olanlara ders verilir ve bunlardan hiçbir ücret alınmazdı. Hatta Şevki Efendi'nin 19. asır, bu bahis açılmışken, Şevki Efendi'nin 19. asrın büyük hattatı, Sülüs-Nesih'te zirve olmuş bir hattat. Hatta sadece kendi resmi görevinden aldığı parayla geçindiği söylenir. Yazıdan dahi bir para talep etmezmiş. Gelirler işte, hocam bize bir hilye yazar mısın? O da zaten yazılı vardır büyük ihtimalle. Yazı altlığının altından çıkartır, uzatırmış ya da bir kenarda duruyorsa uzatırmış. Efendim borcumuz nedir? Şöyle kutuyu gösterirmiş orada. Gönlünüzden ne kopuyorsa koyun dermiş. Daha sonra cuma günleri o kutuyu açıp okuyan talebelere sadaka olarak dağıttığı söylenir. Düşünün ki bu bir el emeğidir. Helaldir ve bir emeğin karşılığıdır. Ama o yazıma bir halel gelmesin, benim sanatıma bir halel gelmesin diye oradaki paraya dokunmazmış. Bu çok ibretlik bir şeydir. Çok çok ibretlik bir şey. Ben bunu ilk duyduğumda, hocamız anlatmıştı, ben bunu ilk duyduğumda gözlerim yaşardı. Hala da öyle, yani çok hisleniyorum. Gönül ister ki bugün de öyle olsun. Ama maalesef maddi şartlar buna imkan sağlamıyor. Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet'e sarayda hat hocalığı, hat muallimliği yapmıştır. Sümbül Efendi dergahına mensubiyetinden bahsettik. Zaten vefat ettikten sonra da Sümbül Efendi dergahı haziresine defnolunmuştur. Bugün Sümbül Efendi'yi ziyarete gidenler, Sümbül Efendi Hazretlerine giderken, türbeye giderken, hazirenin içinden geçeceklerdir. Hazirenin içinden geçerken sol tarafta, sol hazirede, orta kısımda ve hemen yolun kenarındadır bir küçük tabela vardır. Hatta Hafız Osman Efendi'nin kabridir diye. Bizi dinleyen akra dostları Sümbül Efendi'ye gittiklerinde Hafız Osman Efendi'ye de haseten bir Fatiha okumayı ihmal etmesinler.
2: İnşallah. İnşallah ruhu şad olsun.
1: Ses, söz, sanat.
2: İki padişaha hat hocalığı yapıyor. Mustafa Eyyubi Efendi'den meşkettikten sonra Şeyh Hamdullah ekolünü kavramak ve onu yapmak, uygulamak için de tekrar o ekolün yaşayan en büyük üstadından dersler alıyor. Başka etkilendiği hocaları falan var mı, yoksa Hafız Osman'ın?
0: Hafız Osman Efendi'nin en büyük hocası Şeyh Hamdullah'ın kendisidir.
2: Kendisi.
0: Yani nedir? Ona bizzat giderek ders görmemiştir. Çünkü arada 150 yıldan fazla bir zaman var. 150 yıl gibi bir rakam. Bir yıl, koca bir, 1,5 asır gibi. Ama buna imkanı olmamıştır. Ama neye imkanı var? Onun eserlerini görmeye imkanı var. Çünkü saray hocası, saraydaki hazinedeki yazılar, güzel numuneler, çünkü en güzel yazılar saraya sunulan yazılardır. Oradaki yazıları inceleme, Şeyh Hamdullah'ın eserlerini inceleme imkanı bulmuştur. Ve kendisi bir murakkanın ilk sayfasında tespit ettik. Araştırmalarımız esnasında tespit ettiğimiz bir şey var. Bir sayfa yazısı var. Kendi hattıyla ve kendi Arapçasıyla. Diyor ki mealen, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu siz lütfeder misiniz?
2: Yok, estağfurullah, buyurun efendim. Buyurun.
0: Ey benim hattıma gerçek bir bakış ve insafla bakan kişi. Allah sana binlerce binlerce defa merhamet eylesin. Biz şu anda bakıyoruz. Ama inşallah bu duaya dinleyenlerimiz de dahildir. Şunu bil ki ben pek çok ilahi lütuflara mazhar olmuş ve İbn-i Şeyh diye bilinen Hamdullah'ın zamanına ulaşamadım. Onun ayak toprağına gidip gelerek bu güzel sanatı nasıl öğrettiğini göremedim. Bir hasret var. Onun terbiyesinden geçme mertebesine de nail olamadım. Fakat birçok latif kıtasını toplayarak onlar üzerinde mütalalar yaptım ve ondan nakiller yapmaya kendimi mecbur gördüm. Gece gündüz çalıştım, bu seviyeye sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yardımıyla ulaştım. Allah'tan ulaşamadığım başka derece ve merhalelere de nail kılmasını en kalbi hislerimle niyaz ederim. Ki bunu yazdıktan sonra da daha çok merhaleler kat etmiştir sanat olarak. Çünkü bu çalışmalarım gençlik yıllarımda olmuştur. Şimdi ise zaman şüphesiz daha ileri safhalara ilerleme zamanıdır. Bakın bunu bir sanatkar kendi öz eleştirisi olarak da yazıyor aynı zamanda. Çok önemli bir belgedir bu. Allah'ın kullarının en zayıfı ve en az bu isme layık olanı Kur'an Hafızı Osman. Hafız Osman Efendi'nin dilinden, kendi dilinden Hafız Osman Efendi'yi dinledik.
2: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun.
2: Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ediyoruz Samer.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hafız Osman Efendi'yi anlatmak bu kadar mahdut sürede gayri kabil ama dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettik inşallah.
2: Eyvallah. Sağ olasınız, var olasınız, şeref verdiniz.
0: Hakikaten asıl olmuştu.
2: Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Hattat Hafız Osman Efendi'yi konuştuk. Ömer Faruk Dere Bey'le Hattat ve Ebruzen kendilerine dua ediyor. Teşekkür ediyor sizler adına. Buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. "Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim?" "Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur." Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi, üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil,

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Belalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum ve ancak

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın vefdidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir, ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret

ona ümre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ümre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ümre de kıymetli, hac da kıymetli, cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar, bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaben biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafir oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demektir.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Amin.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz" diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir" buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim, gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

muhabbet, birlik, beraberlik, dayanışma gibi kelimeler gönül gümrüklerini açan birer pasaport gibidirler. Toplumumuzun fazlasıyla ihtiyaç duyduğu bu güzel hasletler ne yazık ki kimi zaman sözlük sayfaları arasında kalmakla yetiniyor. Çağımız insanı bazen yeryüzünü adeta gölgelerin kavgasının verildiği kanlı bir arenaya çeviriyor. Bazen de mezardakilerin sonradan binlerce keşkeler içinde pişman olacakları şeyler için birbirlerini acımasızca incitiyorlar. Sevgisizliğin ve düşmanlığın ilahi kelamdaki tasviri ateş çukurunun kenarında olmak. Evet, Kur'ani tabirle biz kullar farkında olamasak da ateş çukurunun kenarından dönmüştük, döndürülmüştük. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz birbirinize düşman iken o sizin kalplerinizi kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Allah sizi oraya düşmekten kurtardı buyurmaktadır. Bundan ötesi artık bize düşmekte sevgili dinleyiciler. Peki bize düşen nedir? Elbette kenetlenmek, birlik olmak, birbirimizi kucaklamak, başkalarını nefsimizden önce düşünmek. Pakistanlı İslam alimi filozof Muhammed İkbal'in o enfes tespitiyle çağımızın delirmiş aklına sevginin neşterini vurmak. Bugünlerde hasretini çektiğimiz sevgi, samimiyet, fedakarlık, dayanışma gibi erdemler bir zamanlar iki güzel kardeşte bir araya gelmiş ve bu kardeşlerin isimleri tarihe Halil İbrahim bereketi olarak geçmiştir. Çocukluğumuzdan beri sofranızdan Halil İbrahim bereketi eksik olmasın duasını hep duymuşuzdur. Biz de günümüzü bereketlendirmek için Halil İbrahim kardeşlerin ibret dolu hikayelerini siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz.

Rivayete göre vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil, küçüğü ise İbrahim. Halil evli, çocuklu, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin. Ne mahsul çıkarsa pay eder, bununla geçinip giderlermiş. Bir yıl yine harman yapmışlar buğdayı. İkiye ayırmışlar, iş sadece taşımaya kalmış. Halil demiş ki, İbrahim kardeşim, ben gidip çuvalları getireyim, sen buğdayı bekle. Peki abi, demiş İbrahim de. Ve Halil gitmiş çuvalları getirmeye. O gidince İbrahim düşünmüş ki, abim evli, çocuklu, daha çok boğaz doyuruyor, daha çok buğday lazım evine. Sonra kendi payından bir miktar buğday atmış onun çuvalının içine. Az sonra Halil çıka gelmiş. Hadi İbrahim, önce sen doldur buğdayını da taşı ambara. Peki abi. İbrahim kendi yanından bir çuval doldurup düşmüş yola. O gidince Halil düşünmüş bu defa. Çok şükür ben evliyim. Kurulu bir düzenim de var. Ama kardeşim bekar. O daha çalışıp para biriktirecek, ev kuracak. Kardeşinin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek kendi payından onunkine birkaç kürek daha atmış. Velhasıl efendim, biri gittiğinde diğeri buğday aktarmış kardeşinin payına. Bu böyle devam etmiş. Ancak hava oldukça geç olduğunda kardeşler taşıdıkları buğdayı bir türlü bitiremediklerini fark etmişler. Allah Celle Celaluhu hareketlerinden o kadar hoşnut olmuş ki buğdaylarına bereket vermiş. Günlerce ambara buğday taşımışlar. Artmış eksilmemiş, taşmış dökülmemiş tabiri caizse. Bu kadar iyi yürekli iki kardeşin hiçbir işi de ters gitmemiş. Ürünleri bereketli, dostlukları ise hep hayırlı olmuş.

0: İşte efendim, yıllardır bereket denilince bu kardeşler akla gelir. Birbirinin nasibi, rızkı için çabalayan bu bereketin adıysa günümüzde de dualarda Halil İbrahim bereketi olarak anılır. Sevdiklerimizi şöyle doyasıya gönlümüzce ağırlayamasak da nimetlerle donattığınız iftar ve sahur sofralarınızın da Halil İbrahim bereketiyle bereketlenmesini temenni ediyoruz.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakın.

sayılmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye, ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara, kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeyni. İki tane koç kurban ederlerdi. Akraneyni, boynuzlu. Emleceğini yani siyahlı beyazlı. Ey beyaduhu ekseru min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi. Öyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı. Bismillah ve tekbir getirirdi. Allahu ekber derdi. Böyle denilir kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah. Bismillah denilir, Allahu Ekber denilir ve öylece Allah yolunda kurban edilecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor, tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır, iyi olmasıdır malın. Böyle güçlü kuvvetli olmasıdır, kıymetli olmasıdır efendim. Çünkü len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda, güzelini verebilecek. Seç bakalım şu sürünün en güzel koyununu, getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı? Sevabı 700 misli. En iyisini seçecek.
0: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi,

0: alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar, Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

İslam Peygamberleri programımızda Akra FM frekanslarında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Bugünkü programımızın ilk bölümünde İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden İlyas Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti İlyas Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir. Soyu İlyas bin Yasin bin Finhas bin Aysar bin Harun bin İmran Aleyhisselam olarak rivayet edilmektedir. Uzun boylu, zayıf bedenli, kıvırcık saçlı, büyük başlı, çekik ve yapışık karınlı, ince bacaklı olup başında kırmızı bir beni vardır. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarına gönderilmiştir. Peygamberliği ayeti celilelerde şöyle bildirilmektedir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Değerli dinleyenler, Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğullarına gönderilen peygamberler, insanların Tevrat'ı unutmaları, sonradan uydurarak dinin esaslarından gibi kabul edilen adetlerle hakkı bozmaları, yeniden batıla sapmaları karşısında bir hatırlatıcı ve uyarıcı olarak gelmişlerdir. İşte İlyas Aleyhisselam da bunlardan birisidir. Hazreti İlyas'ın Hazreti İdris olduğu rivayeti de vardır. Yani aynı peygamberin İlyas ve İdris olmak üzere iki isminin bulunduğu da nakledilen rivayetler arasında yer alır. Tarih kitaplarının verdiği bilgilere göre Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın nüshaları çoğaltılmamıştı. İsrailoğulları da hiçbir zaman Tevrat'a gerekli hürmeti göstermemişler, ona ciddiyetle sarılmamışlardı. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarının çeşitli boyları Şam civarında dağınık bir halde ve başlarında da birçok krallar bulunduğu halde yerleşmişlerdi. İlyas Aleyhisselam'ın gönderildiği İsrail oğulları Balebek kasabasına yerleşmişlerdi. Zamanla Allah'a isyan ederek, haddi aşarak Allah'a verdikleri sözleri unutmuş, Tevrat'ı terk etmişler ve kendilerine Baal adını verdikleri bir put icat ederek ona tapmaya başlamışlardı. Hazreti İlyas onlara yüce yaratıcı Allah'ı ve Tevrat'ı hatırlatarak kendilerini ve kendilerinden önceki atalarının da yaratıcısı olan Allah'ı bırakıp puta tapmaktan vazgeçmelerini, Tevrat'ın ahkamına uymalarını tebliğ ediyordu. Fakat İsrailoğulları İlyas Aleyhisselam'ı yalanladılar. Hatırlatmalarını ve uyarılarını dikkate almadılar. Onu düşman ilan edip onunla mücadeleye giriştiler. Çünkü onlar Tevrat'ın hükümlerini terk ederek yaşamlarını nefislerinin arzularına göre belirledikleri adetlerle düzenlemişlerdi. Bu adetlere göre uydurdukları hükümlerle Allah'ın rızasını değil kendi menfaatlerini gözetiyorlardı. Peygamberlerinin ve kutsal kitabın onlara öğrettiği doğruları uydurdukları yalan yanlışlarla bozuyor, hakkı batıla tercih ediyorlardı. İlyas Aleyhisselam'ın İsrail oğullarına tebliğ mücadelesinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsedilmektedir. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Ayeti kerimede geçen Baal, o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi Bek olan bu halkın tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin ismi Baalebek olduğu rivayet edilmektedir. İnsanları Allah'a imana çağıran Hazreti İlyas kavmini Baal putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmiş olmasına rağmen daha sonra irtidat ederek Hazreti İlyas'ı öldürmeye kalkmıştır.
Hazreti İlyas 7 sene kadar dağlarda, bayırlarda dolaşmış, yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşamış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmişti. Bu arada irtidat eden kral onu yakalatmak için adamlar göndermiş fakat ele geçirememişti. İşte bu dönemde İlyas aleyhisselam bir gece bir yaşlı kadının evine sığınmış, kadının hasta olan oğlu Elyesa'ya dua edip iyileşmesini sağlayınca anne oğul ona iman etmişlerdi. Değerli dinleyenler, İlyas aleyhisselam İsrail oğullarının iman etmemeleri üzerine Allah'a dua etmiş ve onun duasıyla o beldeye 3 yıl hiç yağmur düşmemiştir. Hayvanat, bitkiler ve ağaçlar kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. Daha sonra halkının talebi üzerine Hazreti İlyas yeniden dua etmiş ve Allah'ın izniyle yağmur yağarak bereket olmasına rağmen yine İlyas aleyhisselama iman etmemişler, ne putperestlikten ayrılmışlar ne de Hakk'a dönmüşlerdi. Rivayete göre kavminin yağmur mucizesinden sonra hala iman etmediklerine kızan İlyas aleyhisselam Allahu Teala'ya yeniden dua etti ve kendisini bunların arasından kurtarmasını diledi. Rivayete göre kendisine filan gün filan yerde sana gelecek renkli bir hayvanı gördüğün zaman ona bin denildi ve bunun üzerine belirlenen gün ve yerde yanında Elyesa aleyhisselam da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyesa'ya hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir. Ayrıca İlyas aleyhisselamın halen sağ olduğu, her yıl hac mevsiminde Hızır aleyhisselamla buluştukları da rivayet edilmektedir. Halk arasında bu buluşma Hızır İlyas, Hıdrellez şeklinde simgelenmiştir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrail oğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah Celle Celaluhu bilir.

Kıymetli dinleyenler, İsrailoğulları ardı ardına gelen peygamberlerle alay ederek, iman etmemiş gibi tutarsız davranışlarla yaşayıp giderken, layık oldukları bela ve cezayı Asurlulardan, Babil hükümdarı Buhtun Nasr'dan bulmuş, karşı koyamayacakları bir orduyla üzerlerine gelen Buhtun Nasr'ın önünde telef olmuşlardı. Bu hükümdar, ordusuyla her tarafı yakıp yıkmış, insanları öldürmüş, hatta Mescid-i Aksa'yı hayvanlarına ağır olarak kullanmış. Tevrat müsahalarını yakıp, ortadan kaldırarak, Tevrat okuyan pek çok insanın kanına dökmüş, kadın ve çocukları esir ederek Babil'e götürmüş ve ağır işlerde çalıştırmıştı. Buhtun Nasr'ın ölümünden sonra yerine geçen Babil hükümdarı, ellerinde esir olan İsrailoğullarını serbest bırakmış ve yurtlarına dönmelerine izin vermişti. Mısır'dan ayrılalı beri Firavun'un zulmünü unutan ve unuttukları için peygamberlere zulüm etmeye varıncaya kadar yapmadıkları rezalet kalmayan İsrailoğulları, iyi bir sille yemiş, kendilerini hakka davet edenlere oynadıkları türlü oyunların cezasını çekmişler, iyilikten anlamayınca ceza ile karşılaşmışlardı. Allah'ın takdiriyle onlara musallat olan Buhtun Nasr, Mısır'da görmedikleri eziyetleri ederek peygamberlerin çektikleri çilenin intikamını almıştı. Bu arada İsrailoğullarını kırıp geçiren Asurlular da azmışlar, kötülükler çoğalmış, bozgunculuk

bütün hayatı kaplamış, putlara tapanlar çoğalmış, çeşitli ahlaksızlıklar yapılır olmuştu. Çok kalabalık bir nüfusa sahip olan, Asurluların baş şehri Ninova'da yaşayan Yunus bin Matta isimli bir genç, Allahu Teala'nın özel bir ikramına nail oldu. Kendisine Ninova halkına peygamber olduğu tebliğ edildi. İşte programımızın bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçenlerden olan bu peygamberi, Yunus Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim.

Hazreti Yunus Aleyhisselam. Adı Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerdendir. Babası o daha doğmadan vefat etmiş, annesi onun doğumu ve çocukluğu sırasında birçok harikulade olağanüstü haller görmüştü. Yunus Aleyhisselam doğup büyüdüğü Ninova'da emin, yalan söylemeyen, yardımseven bir kişi olarak meşhur oldu. 30 yaşına geldiğinde Ninova ahalisine peygamber olarak gönderildi. Soyu Yunus bin Matta, Bünyamin bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Matta, Yunus Aleyhisselam'ın annesiydi. Peygamberlerden Yunus bin Matta ile İsa bin Meryem Aleyhisselam'lardan başka hiçbiri annesine nispetle anılmamıştır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de onu Zünun, balık sahibi diyerek anar. Ninova'daki İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Ayeti celilede, şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi buyurulmaktadır.

Yunus Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'ın torunlarından olduğunu Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti kerimelerinden anlamaktayız. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Yunus Aleyhisselam'ın nüfusu 100 bini aşkın bir şehrin halkına uyarıcı ve tevhide çağırıcı bir peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Onun peygamber olarak gönderildiği Ninova şehri, Dicle Nehri'nin kıyısında şimdiki Musul'un yerinde bulunmaktaydı. Bu beldenin insanları küfrün içinde bulunuyorlardı ve putlara tapmaktaydılar. Yunus Aleyhisselam onlara küfürden ve putperestlikten nehyetmek, küfürlerinden dolayı tevbe ettirmek, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalarını emretmek üzere gönderilmişti. Putlara tapan Ninova halkını 33 yıl boyunca Allah'a iman ve ibadet etmeye, küfürden kurtulmaya davet etti. Tebliğde bulundu ve peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Ancak sadece 2 kişi ona iman etti. Kavmi ona iman etmedikleri gibi birçok eza ve cefada bulundular. Onunla alay ettiler. Fakat Yunus Aleyhisselam yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan onları hak dine davet etti. Allah-u Teala'nın azabıyla korkuttu. Fakat Ninova halkı tek bir kişinin hatrı için azap inip herkesi yok edecekse müsaade et bu azap gelsin deyip alay edip tehdit ettiler. Yunus Aleyhisselam bütün samimi dilekleri ve gayretlerine rağmen küfürde ısrar edip eğlenen, önemsemeyen, hakaret eden, tehdit yağdıran kavmini Allah'a havale ederek onların arasından ayrıldı. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Resulü, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın bu hali üzerine ona kavmini 40 gün daha imana davet etmesini, belki aklını kullanan ve selamet bulan olur diyerek sonrasında azabının

geleceğini, eğer iman etmezlerse helak olacaklarının alameti olarak son üç günde yüzlerinin renginin değişeceğini bildirince Yunus aleyhisselam tekrar Ninovalıların arasına döndü. Allah'ın emri olmadan milletini terk etmeye kalkışması üzerine Yüce Allah şöyle buyurmuştu. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Yunus aleyhisselam halkına yeni durumu bildirip canla başla tekrar tebliğine başladı. 40 gün boyunca kavmini gitgide battıkları karanlıklardan kurtuluşa çıkarmaya çalıştı. Fakat Hazreti Yunus sanki karşısında bulunan taşlara, ağaçlara söz söylüyor gibiydi ve kimse umursamıyordu. 37 gün aralarında kaldı. Kavmi yine inanmadı. Bunun üzerine Yunus aleyhisselam, "O halde 3 güne kadar başınıza gelecek azabı bekleyin. Bunun alameti önce benizleriniz sararacaktır." buyurdu ve ilahi bir emir gelmeden aralarından ayrıldı.

Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmekte sabırsızlık gösterdi. Ardına dahi bakmadan kasabadan uzaklaşabildiği kadar uzaklaştı. Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelince Ninovalıların benizleri sarardı. Gökyüzü karardı, şehri simsiyah bir duman kapladı. Herkesi korku ve telaş sardı. Feryat ve figana başladılar. Yunus Aleyhisselam aramızdaysa korkmayın. Eğer gitmişse azap bizi helak edecektir diye söyleştiler. O zaman Allahu Teala kalplerine pişmanlık hissini verdi. Onlar tövbe etmek arzusuyla yaşlı salih bir zata geldiler.

ettiler. Allah-u Teala'ya dua edip azabı kaldırmasını niyaz ettiler. O zamana kadar yaptıkları her türlü kötülük ve haksızlığa da tövbe ettiler. Hatta öyle oldu ki evlerindeki başkasına ait olan taşları söküp sahiplerine iade ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala tövbelerini kabul edip azabı üzerlerinden kaldırdı. Onlar da sonunda Allah'a iman edip tevhide sarıldılar. Onların tövbe edip Hakk'a dönüşlerini ifade eden ayetin meali şöyledir. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya, ancak Yunus'un kavmi hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tövbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını kaldırmış, onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık.

Yunus aleyhisselam, azabın gelmesine kalan 3 günün bitmesini beklemeden, Allah'ın müsaadesi ve hicret izni olmadan, kavmine olan kırgınlığından dolayı onlara gelecek azabı görmek istemediğinden sabırsızca hareket etmiş, aceleyle sahile gidip limanda yola çıkacak ilk gemiye binmişti. Allah'ın kendisi için vereceği hükmü beklemeden sahilden ayrılan gemiyle birlikte kavminden uzaklaştı. Gemi bir müddet seyrettikten sonra durdu ve kımıldamaz oldu. Gemidekiler şaşırıp kaldılar. Ne kadar çalıştılarsa da gemiyi bir türlü yürütemediler. Sonra da aramızda bulunan bir suçlu yüzünden gemi yürümüyor diye aralarında söylendiler. Geminin batmasından endişe edip paniğe kapıldılar. Durumu uğursuzluk kabul edip, burada efendisinden kaçan bir kul vardır. Kura atalım, o meydana çıkar diye söyleştiler. O zamanki adetleri, kura kime isabet ederse onu ceza olarak denize atmaktı. Adetleri gereği kura çektiler. Kura Yunus aleyhisselama çıktı. O zaman Yunus aleyhisselam bunun kendisi hakkında ilahi bir imtihan olduğunu kabul edip tevekkülle "O asi kul benim" dedi. Gemidekiler Yunus aleyhisselama bakıp salih bir kimse olduğunu anlayıp "Bu zat köleye benzemiyor" diyerek yeniden kura çektiler. Kura yine Hazreti Yunus'a isabet etti. 3. defa çekilen kura da yine Yunus aleyhisselama isabet etti. Bazıları "Şüphesiz bu kişinin suçu olmadı" dediler.

Yunus Aleyhisselam gemi yolcularını Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Fakat gemidekiler Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar. Denize atılan Yunus Aleyhisselam'ı bir balık yuttu. O zaman Cenab-ı Hak balığa emredip onu yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını bildirdi. Balık bu hal üzere Hazreti Yunus'u alıp denizin derinliklerinde kayboldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında sağ, aklı başında ve şuuru yerindeydi. Balığın karanlık vücudunda çok üzgün bir halde, ''Ya Rabbi, emir ve hüküm senindir. Fakat Ninova'ya dönmeye ve kavmimi imanlı bir şekilde görmeye ümidim sonsuzdur. Bütün bunlara rağmen senin takdirin neyse ona razıyım.'' dedi. O sırada bazı sesler işitti. ''Bu nedir acaba?'' diye söylendi. Allahu Teala ona balık karnında olduğunu vahyederek, ''Ey Yunus, bu sesler beni denizde zikreden canlıların sesleridir.'' buyurdu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında dahi her zaman zikre devam ediyordu. Melekler onun sesini işitip Allahu Teala'ya arz ettiler. Allahu Teala, ''Bu kulum Yunus'un sesidir. Bir hali sebebiyle onu denizde bir balığın karnında hapsettim.'' buyurdu. Yunus Aleyhisselam, ''La ilahe illa

ente sübhaneke inni küntü mine zalimin diyerek ayeti celilede bildirilen duasına devam etti. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Bu duası ve tesbihi onun kurtuluşuna sebep oldu. Balığın karnında 3, 7 veya 40 gün kaldıktan sonra kurtuluşa erdi. Yunus Aleyhisselam'ın duasının kabul edildiği ve Allah tarafından bağışlandığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, balığın karnındaki Hazreti Yunus'u öldürmedi. Bir süre sonra balık onu ağzıyla sahile bırakmıştı. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün kadar kaldıktan sonra Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü çıktı. Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında Yunus Aleyhisselam zayıflamış, bitkin, hasta bir durumda ve himayeye muhtaçtı. Cenab-ı Hak orada Hazreti Yunus'u güneşin yakıcı sıcağından gölgelendirerek geniş yapraklı, çabuk büyüyüp yükselen bir ağaç veya bitki bitirdi. Bu ağaç sinek ve haşeratın zararını da önlemekteydi. Cenab-ı Hak bir rivayette o bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlattı. Diğer bir rivayette dağ keçisini emrine verdi. İyice kuvvetleninceye kadar o dağ keçisi sabah akşam gelip Hazreti Yunus'u emzirdi. Onun kurtuluş ve daha sonraki hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Ama o bizi tesbih etti. Biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Yunus Aleyhisselam kendine gelince Allahu Teala'ya şükredip ibadete başladı. Bir gün kendisine gölge veren ağacın kuruduğunu görüp üzüldü. Allahu Teala ona vahyedip kavmine dönmesine emir buyurdu ve kavminin tövbelerini kabul ettiğini bildirmesini emretti. Yunus Aleyhisselam kavmine gitmek üzere yola çıkıp Ninova şehri yakınlarına gelince gördüğü bir çobana kavminin durumunu sordu. Çoban da peygamberleri olan Yunus Aleyhisselam onlara darılıp gittiğinden kendi başlarında kaldılar. Cenab-ı Hak onlara azap gönderdi. Azap bulutları başları üzerinde 3 gün 3 gece durdu. Fakat onlar 1001 pişmanlık duyarak Yunus Aleyhisselam'ı aramalarına rağmen bir yerde bulamadılar. Dualarla, niyazlarla, tövbe istiğfarlarla Allah'a yakardılar. Neticede Allahu Teala onları bağışladı. Üzerlerinden azabı kaldırdı. Şimdi yolları gözetip kendilerine emir ve yasakları öğretecek Yunus Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar dedi. Yunus Aleyhisselam kendisinin bekledikleri kimse olduğunu ve gidip onlara haber vermesini istedi. Çoban Ninova'ya gidip Yunus Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdi. İlk anda Yunus Aleyhisselam'ın geldiğine inanmayan Ninova halkı ağacın ve koyunun dile gelip konuşması neticesinde inandılar. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu tarafa gittiler. Yunus Aleyhisselam'ı namaz kılarken buldular. Namazdan sonra onu hasretle kucaklayıp özür dilediler. Beraberce şehre döndüler. Bundan sonra Yunus Aleyhisselam onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Kavmi mesud ve iyilik üzere oldular. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova'da vefat etti. Vefat ettiği yer hakkında başka rivayetler de vardır. Değerli dinleyenler, bugünkü son bölümümüz

günümüzde ismi Allah tarafından verilen ve İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerden biri olan Yahya aleyhisselamı tanımaya gayret edeceğiz inşallah. Hazreti Yahya aleyhisselam. Bir mucize eseri olarak doğan teyzesinin oğlu Hazreti İsa gibi onun ihtiyar bir baba ve kısır bir anneden dünyaya gelişi de bir mucizedir. Zekeriya aleyhisselam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da 98 yaşındaydı. Gerek kendisinin gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine salih bir evlat ihsan etmesi için Allahu Teala'ya çok dua etti. Allahu Teala Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul ederek Yahya aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de ona müjdeledi. Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zekeriya mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni, kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Ayet-i celileleriyle haber verildiğine göre Yahya aleyhisselam Hazreti Zekeriya'nın oğluydu ve Yahya adı da Allah tarafından verilmişti. Annesinin ismi Elisa olup İmran'ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diye anarlar. Hazreti İsa gibi Hazreti Yahya'nın da doğumundan önce peygamber olacağı belirtilmiş olup seçilmişlerden olduğu ve kendisine peygamberlik verildiği şu ayet-i celileyle bildirilmiştir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi iyilerdendi. Yahya aleyhisselamın yüzü güzel, kaşları çatık, saçları seyrek, burnu uzun, sesi ince ve parmakları kısaydı. Kıldan dokunmuş elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Tevazu ve şefkat sahibi olup itaatkar ve halim selimdi. Yahya aleyhisselamın ne bir dinarı, ne bir dirhemi, ne barınacak bir meskeni, ne bir kölesi, ne de bir cariyesi vardı. O İsa aleyhisselamdan 6 ay önce dünyaya gelmişti. Yani ondan 6 ay büyüktü. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel eden peygamberlerin de sonuncusuydu. Daha küçük yaştayken kendisine hikmet verilmişti. 4 yaşlarındayken yaşıtı olan çocuklar kendisine "Ey Yahya, bizimle gel oynayalım." dedikleri zaman "Ben oyun için yaratılmadım." derdi. Onun küçüklüğünden itibaren böyle temiz, saygılı ve ibadet ehli olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. "Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl." dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlikle ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine ve babasına da itaatkardı. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Yahya aleyhisselam 8 yaşlarındayken Beytül Makdis'in Mescid-i Aksa'nın hizmetine girmiş, 15 yaşlarına kadar orada gündüzleri hizmet, geceleri ibadet etmiştir. Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın kitabına sarılmıştı. Öğrendiklerini İsrail oğullarına anlatır, onları Allahu Teala'nın emirlerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya davet ederdi. Yahya aleyhisselam rüşt, olgunluk çağına ulaştığı zaman kendisine Allahu Teala tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Musa aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat'ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhisselama İncil nazil olup Tevrat'ın hükmü kaldırılınca İsrail oğullarını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine davet etti. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz Hazreti

0: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde onun bu mücadelesi hakkında şöyle buyurdu. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama hem kendisi amel etmek hem de amel etmeleri için İsrail oğullarına emretmek üzere 5 kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranınca İsa aleyhisselam ona bunu hatırlatınca Allah'tan korkarım diyerek hemen halkını toplayıp tebliğini yaparak şöyle dedi. Yüce Allah bana hem kendim amel edeyim hem de amel etmenizi size emredeyim diye 5 kelime emretti. Onların ilki Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ona ibadet etmenizdir. Hiç kuşkusuz size Yüce Allah yarattı ve rızkınızı vermektedir. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ibadet ediniz. İkincisi Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa sola çevirmeyiniz. Şüphe yok ki Yüce Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Üçüncüsü Allah size orucu emretti. Hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah'ın katında mis kokusundan daha güzeldir. Dördüncüsü Allah size sadakayı emretti. Beşincisi Allah size kendisini çok zikretmenizi, anmanızı da emretti. Çünkü kul Allah'ı zikirle meşgul oldukça şeytandan korunur. Değerli dinleyenler, Yahya aleyhisselam da babası Zekeriya aleyhisselam gibi İsrail oğulları tarafından şehit edildi. Şehit edildiğinde 32 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. İsrail oğullarının Allah'a isyanları, korkusuzca ve hunharca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün sadece peygamberlerini katleden zalimler oldu. Fakat Allah'ın peygamberleri yeryüzünde ve Allah'ın huzurunda en yüce makamların sahibi olarak şan ve şeref kazandılar. Yahya aleyhisselama ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptı.

yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret, onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız.

0: kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30.
0: Nebe Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günaha ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil, güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri, hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsler

Yüzleri tomurcuklanmış, aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. Orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Nâziât Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen Nâziât, söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara. Gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere. Bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki elbette kıyamet kopacak. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titreyecek, insanların utançtan gözleri yere dikilecek. Onlar dünyadayken, biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz, çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı derler. Onlara, evet Allah her şeye kadirdir denilince, öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür dediler. İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. Çünkü o azdı. De ki, küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattığı yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını, çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir.

Resulüm, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sen de onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hazreti Peygamber, bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh de yanına gelip, bunlardan habersiz olarak, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Resulüm, sen ne biliyorsun? Belki o senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belleyip öğüt alır. O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. O kahrolası, asi insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin de hayvanlarınızın faydalanması içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar inkarcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanı, sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğü,

yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken 10 aylık gebe develer bile dehşetten başıboş salıverildiğinde, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde, nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde, diri diri toprağa gömülen kız hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda, amellere ait defterler açılıp yayıldığında, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, cehennem daha da alevlendirildiğinde, cennet müminlere yaklaştırıldığında, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. Hayır, yine yemin ederim, gündüzleri o sinip gizlenen ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara, kararmaya yöneldiği zaman geceye, nefes nefese ağarmaya başladığı zaman sabaha ki, muhakkak o Kur'an, arşın sahibi Allah katında yüksek mevkiye sahip, çok şerefli, güçlü bir elçinin, Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Orada, Mele-i Âlâ'da meleklerce kendisine itaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi Mecnun değildir. Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. İnfitar, yarılmak demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edilip ölüler diriltildiğinde, her nefis yapıp öne sürdüğünü, yapmayıp bıraktığını görüp bilecek. Ey insan, bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı, özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu dini, hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı hıfzeden şerefli katipler vardır ki onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Hesap günü oraya gireceklerdir. Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayettir. Mutaffifin, mutaffif kelimesinin çoğulu olup, ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar

İnsanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Onlara bir şey verirken ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Sahiden bunlar öldükten sonra hesap için büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin hükmü için kabirlerinden kalkacaklardır. Sakının hileye sapmaktan ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı muhakkak ki siciğindedir. Siciğinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, o, kötü amellerin kütüğüdür. Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Onlar ki, ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. Onu da her haddi aşan, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masallarıdır demiştir. Hayır, öyle değildir. Doğrusu, kazandıkları kötü şeyler, onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar, Rablerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe girecekler ve onlara işte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur denilecek. Dikkat edin, iyilerin amel kitabı illiyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona şahit olurlar. Şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir. Onun içiminin sonu misktir, çok güzeldir. O halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun karışımı tesnimdendir. O kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içerler. Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış gerici takımı gibi şeyler derlerdi. Halbuki inkarcılar, münafık ve fasıklar onlar üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün iman eden, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler de açık ve gizli kafirlerin perişan hallerine tahtlar üzerinde onlara bakarak o kafirler yapmakta olduklarının karşılığını, cezasını nasıl buldular değil mi diye gülecekler. İnşikak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 25 ayettir. İnşikak, birinci ayette geçtiği üzere yarılma anlamınadır. Sure, adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök, cisimleriyle Rabbinin buyruğunu dinleyip, itaat ederek yarıldığı zaman, yer de Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip, itaat ederek dümdüz yapıldığı, içindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Gerçekten sen Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin. Nihayet ona kavuşacaksın. Fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecek
ve sevinçli olarak cennete girmişlerden olarak ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilene de gelince, "Ey ölüm, neredesin?" diye hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada inanmayıp ailesi ve kavmi içinde keyifli mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. Doğrusu o hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, öyle değil. O Rabbine dönecektir. Yaratılması boşuna değildir. Elbette Rabbi onu çok iyi görendir. Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamlandığında dolunaya ki, ey insanlar, mutlaka siz halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Bürûc Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Bürûc, ilk ayette geçtiği üzere burçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere andolsun ki, inananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuş ve lanetlenmiştir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan öç almalarının sebebi sırf müminlerin o tek galip, her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarındandı. Oysa ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara dinlerinden soğutmak, çevirmek için işkencede bulunanlar, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. Resulüm, sana geldi mi o Firavun ve Semud ordularının helak haberi? Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 17 ayettir. Geceliğin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. Ünlü kişiye de mecazi olarak bu ifade kullanılır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da
geceleyin doğduklarından bu ismi almıştır.

adını ilk ayetteki aynı kelimeden almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O parlak ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Artık insan neden yaratıldığına ibretle bir baksın. O fışkırıp dökülen meni denen sudan yaratıldı. O su sulp, omurgayla teraib, E kemiği arasında oluşup gelişen, sonra torbaya inen testislerden çıkar. Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı vardır. O denizden aldığı buharın yağmur, kar haline dönüşüm yeri olan göğe, bitkilerin ve kaynakların çıkması için yarılmaya elverişli yere andolsun ki, hakikaten o Kur'an elbette hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O bir şaka değildir. Hakikaten onlar, müşrikler, Kur'an'ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için hep bir hile düzenlerler. Ben de onlara felaketleri için bir tuzak hazırlarım. Onun için Resulüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Âlâ Suresi. Âlâ, en yüce demek olup, sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et. Subhane Rabbiyel Ala de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, yemyeşil otluğa çıkaran, sonra da onu kararmış, siyahımsı çerçöp haline çevirendir. Resulüm, sana Kur'an'ı okutacağız. Artık sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın neshetmek için dilediği başka. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde sen öğüt ve hatırlatmak, ya fayda verirse diye öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. Allah'a saygısı olan, öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. Asi, kötü olan kimse de ondan kaçınacak ama o en büyük ateşe girecektir. Sonra orada o ne ölecek ne de yaşayacaktır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Fakat ey gafiller, siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Gâşiye Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. Gâşiye, kaplayıp örten demektir. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi artık sana geldi. Bir takım yüzler o gün öne eğiktir. Onlar dünyada boşuna çalışmış, yorulmuştur. Kızgın bir ateşe girerler. Kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur.

Dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere, geçip giderken geceye andolsun ki bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yapılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki bunlar ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir. Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve yetim çocuklara ait mirası koruyacak yerde haram helal demeyip yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sırayken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman, ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Beled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o
ahiret mutluluğunu engelleyen

sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir.
adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. Tin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer anlamındadır. Tine yeminle başladığından sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytune, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Alak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. O, insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rableşir, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü, namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu? Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı, Allah'ı tanıyıp onun emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa,
Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa hali nice olur? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve bu tutumundan vazgeçmezse andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş. Kadr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır.

açık delil demektir. Birinci ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirlerle müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Resuldür ki, o da gelmiştir.

içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah

türlü ağırlıklarını çıkartıp fırlattı. Ve dehşet içinde insan, buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. Adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar. Şüphesiz o, kendisi de buna şahittir. Hakikaten o, insan dünya

renkli maden ve topraklar karışımıyla didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtıda iyilikleri ağır gelirse, işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Tekâsür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler. Hatta bazen gider, ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine, "Falanca gibisi var mı?" diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek yaldızlı nutuklar çekerler, onlara tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse ona dua ve istiğfarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı, insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının. Yakında kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz, böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz onu yakin gözüyle, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Asr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 9 ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş, asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar
onlara pişkin sert çamurdan

taşlardan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları, Ebrehe ve ordusunu, yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş kabilesi güvenliği sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerine alıştırdığı ve başkalarıyla uzlaştırdığı için şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Maun suresi. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğerleri Medine'de inmiştir. 7 ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dini, o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceğiyle ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar. Kevser suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Kafirun suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil'le bazı Kureyş müşrikleri Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun. Bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim, demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi. Putlara saygı ve tapınmayla beraber uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, tevhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha da sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi, dinsizlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde tağutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren şirk dini mensuplarıyla olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Nasr suresi. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. 3 ayettir. İlk ayette geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi yardım demektir.

0: Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı Allah Resulüne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İhlas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını içerisinde geçen Felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz

0: Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: أقرأ أقرأ أقرأ.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ma'u zemzem lima şürbe lehu ve in şeribtehu testeşfî bihi şefâkallâh ve in şeribtehu müste